Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Aziz Şenses'ten alınan bir türküyle başlıyoruz. Yenice yolları bükülür. Nihat Erdağ sizinle.

Azib İçerel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Çorum türküsünü Güven Yapar'ın sesinden dinliyoruz. Şu uzun gecenin gecesi olsam.

Seher Yeli, Bedia Akartürk'ün derlediği Aydın türküsüyle devam ediyor. Şu dalmanın dağını duman bürüdü. Bircan Pullukçuoğlu sizinle.

Ötmesin bülbüller, solmuştur gülüm. Döküldü çiçeğim, kurudu dalım. Dostlar omzunda giderse salım, atıver çemberi salın üstüne. Karalar mı giydin, alın üstüne. Bu Kırıkkale türküsünü Osman Kalay söylüyor.

Konyeli programımız Bir Ağrı Türküsü'yle devam ediyor. Konma Bülbül Konma Nergis Dalı'na. İsmet Koçkar'dan alınan türküyü Muzaffer Ertürk söylüyor.

Kibasa doğru uzanıyoruz. Hazan ile geçti şu benim ömrüm. Aşık Emrah'tan alınan Can Etili'nin derlediği bu türküyü Mustafa Özarslan söylüyor.

Ali Yaver Ataman'dan alınan Karabük türküsüyle devam ediyoruz. Kayadan iner akrep, Tülin Berbergil sizinle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Ekin ektim çöllere, Ahmet Turan Şan sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır

ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, BULS ve PARDUS'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım, iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda 6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Ciddiye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

TRT Türkü'de sabah. Günaydın efendim, iyi sabahlar. TRT

Türküde sabah başlıyor. Her yeni günün sabahında olduğu üzere bugün de 14 Ekim 2026 Çarşamba gününün sabahında 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle buluştuk. TRT Türküde sabah programı 3 saatlik bir canlı yayınla sizlere ulaşacak bu sabahta. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Murat Daydemir sesimizi iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Efendim İstanbul'da sağanak yağış var. Yurdun pek çok noktasında da özellikle yola çıkacak olanlar için, yoldaki dinleyenlerimiz için aman dikkat diyelim, lütfen hızı kesin. Tehlikeli zamanlar olabilir. Özellikle sabahında erken saatleri, herkese kolay gelsin, kazasız belasız bir gün olsun diyelim ve beraberliğimize, türkülerimizle başlayalım. Bugünkü programımıza bir Rumeli türküsüyle başlangıç yapıyoruz. Rüstem Avcı'nın türküsünü derlemesini sizler için Sibel Güzel seslendiriyor. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta.

Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar diyelim. TRT Türkü'de sabah programı İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla başladı. 7 haberlerinden sonra açılışımızı bir Rüstem Avcı derlemesiyle yaptık ve hemen ardından da Rüstem Avcı'nın sesinden bu Tekirdağ Şarköy'ün türküsünü dinledik. Bağ girdim, bağ budanmış. Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlemiş olduğu türküydü. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Yeni bir günü karşılıyoruz bu güzel türküler eşliğinde. Şimdi sanatçımız Tülay Ağagil, Kırşehir Mucur Karayer Karacalı Köyü'nün türküsünü sizler için okuyor. Hava Can Atan'dan TRT Antalya Radyosu Müdürlüğü derlemiş. Tülay Ağge söylüyor. Karpuz kestim, su yumuş.

Sanatçımız Tülay Ağagil'i dinledik efendim. 7-19 saatimiz İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. Bir kez daha radyolarını yeni açanlara, beraberliğimize yeni katılanlara, güne yeni uyananlara günaydın, hoş geldiniz diyelim ve türkülerimize devam edelim. Sanatçımız Münevver Özdemir'i bir Kerkük türküsünde dinliyoruz. Mehmet Özbek, Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlemiş. Bir tahbır güvercinim.

Bülent Aslan'ı dinledik. Eminem, Nar Yanaklım. Eminem, saatler 7.26'yı gösteriyor. Efendim birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarında son durum nedir sizlerle paylaşacağız. Ama öncesinde Hüseyin Yaltırık'ın sesinden bu türküyü sunalım sizlere. Çaldıralım davulları.

0: Yol durumu.
1: Efendim, karayollarındaki son durumu vereceğiz. Saat 7.30 oldu. Yol raporuna geçmeden önce hemen bir uyarı yapalım. Sağanak yağış hakim İstanbul'da ve yurdun pek çok yöresinde olduğu gibi hemen uyarımızı yapalım. Yağışlı havalarda araç kullanırken lütfen hızınızı azaltın, takip mesafenizi arttırın ve ani frenden kaçının. Herkese güvenli, hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu sabah içinde 14 Ekim 2026 karayollarındaki son durum şöyle. Rapora göre Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışması var. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları var. 17 Ekim 2026 tarihine kadar Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı, ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Aynı şekilde Sakarya-Bilecik yolunun 20 ile 22. kilometreleri arasında olduğu gibi. Karabük-Araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışması var. Van-Tatvan yolu üzerinde bulunan Kuskun-Kıran tünelinde bakım onarım çalışması nedeniyle 12 Ekim 2026-12 Kasım 2026 tarihleri arasında sabah 9 ile akşam 17 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak, ulaşım Kuskun-Kıran geçidinden sağlanacak. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ile 7. kilometreleri arasında ve Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışması nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ve Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve yaklaşımlarında görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 16 Ekim 2026 tarihine kadar sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. İyi yolculuklar diliyoruz.

Çarşıya vardım erikten aldım, yarın haberini Everek'ten aldım. Bir Kayseri türküsüydü Emin Aldemir'e ait derlemesi. Mücella Atan'ın sesinden sizlere sunduk. 7.36 oldu saatimiz. Az önce yol raporunu aktardık sizlere. Bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim tüm dinleyenlerimize. Saat 8'de hava tahmin raporunu vereceğiz. Bakalım yağışlar hangi bölgelerde ağırlıklı olarak ve ne zamana kadar devam edecek? 8'de hava raporunu da sizlerle paylaşacağız. Ve sonrasında istekler saatimiz başlıyor. Sıradaki türküyü seçelim. Dinleyenlerimiz sevdikleri ve yakınlarıyla güzel türkülerde buluşmak isteyenler sosyal medyadan da ulaşıyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düşüyor mesajlar. Hepsini süremiz yetince elbette okumaya çalışacağız, dile getireceğiz. Zaman zaman türkü isteğinde de bulunuyor dinleyicilerimiz. Eğer repertuarımızdan kalan zaman olursa o türkülere de yer verebileceğiz her zaman olduğu gibi. Şimdi bir başka türküyle sürdürelim programımızı. İstanbul Radyosu'nun çok değerli seslerinden, sanatçıların rahmetlik Ahmet Turan Şan, onun yorumlamış olduğu bir Aksaray türküsü geldi. Ahmet Gürses'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Şerif Hanım ata da biner estirir, parmakların üzengiye kestirir.

Hepimizin türkülerinden biriydi Derik Saçın Örmezler. Sizler için sanatçımız Sevim Seçkin seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği türküydü. Efendim 7.44 olmuş saatimiz, istekler saatine az bir süre kaldı. İlk bölümünde son çeyreğine giriyoruz. TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Tekrar Rumeli'ne dönelim ve Rumeli'nin türkülerinden birini Özgür Eren yorumuyla dinletelim sizlere. Penceresi yola karşı diyoruz Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriç'ten derlemiş olduğu türküde.

Sanatçımız Ümit Bekizağ'ı bir Niğde türküsünde dinledik. Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlemiş olduğu türküydü. Bir yıldız doğdu yüceden. Saat 7.52 olmuş değerli dinleyenler. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırıyor. Mevzi mevzi, bölge bölge. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim herkese ve devam edelim TRT Türkü'de sabaha. Hatırlatalım, 8 sonrasında istekler saatinde sizlerle buluşuyoruz. Şimdi bir Sivas Kangal türküsü, Uğur Kaya'nın Behlül Selam'dan derlemiş olduğu, Aysun Gültekin yorumuyla sizlere ulaşıyor. Kayalar gölgelendi.

0: Efendim sanatçımız Canan Başkaya'nın sesinden dinlediğiniz Sivas Divriği'nin bu türküsü Aşan Bilir Karlı Dağ'ın ardını dünden kalan isteklerimizden bir türküydü. Şimdi hava tahmin raporunu verelim ve ardından da istekler zamanı başlasın diyelim.
1: Hava durumu.
0: Efendim hava tahmin raporuna bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Bilecik hariç Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Bazı illerimizin hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 23, Çanakkale, Kırklareli 13, İstanbul 20, Denizli 17, Muğla ile birlikte İzmir 21, Manisa 19, Adana, Antalya 27, Burdur 15, Hatay 28, Ankara, Eskişehir 20, Çankırı 22, Konya 18, Bolu 24, Düzce, Kastamonu, Zonguldak 22, Amasya, Trabzon 26, Rize 25, Samsun 24, Erzurum 17, Kars, Van 19, Malatya 18, Diyarbakır, Siirt 26, Mardin 25, Şanlıurfa 28 derece. Efendim artık ikinci saatindeyiz programımızın. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah, yağışlı bir İstanbul sabahında devam ediyor. Karadeniz'in güzel türküleriyle başlayalım dedik istekler saatine. İlk Karadeniz türkülerini sizlere armağan edelim. İstanbul 4 Levent'ten sevgili Sıdıka Tavukçu yazmıştı. Beraberliğimizi paylaşan bütün dinleyenlerimize gidiyor. Trabzon'daki akrabaları için, sevdikleri için istedi. Kendisine armağan edeceğiz. Kimler için istemişti? Emine Bektaş hemşerim, Hanife Genç ve TRT Türkü dinleyicilerine gelsin diyor Sıdıka Hanım. Bir başka dinleyicimiz Gülnaz Malbastı Delal, Almanya'dan Reutlingen'den bizi dinliyor kulağı bu frekansta ve bu programda. Önce İbrahim Can Şişmanoğlu Vurdular Desen Rize'nin türküsüyle, ardından da sözü Zara'ya bıraksın yine Karadeniz'in ezgisinde.

Efendim 8:09 oldu. Sanatçımız Zara sizler için seslendirdi. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Ve beraberliğimize şimdi pek çok dinleyicimizin katılan isteklerini okuyarak devam edelim. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan pek çok dinleyicimiz ulaşmış. Onlara armağan olacak özellikle türkülerimiz. Şimdi efendim bir Kıbrıs türküsüyle sürecek programımız. Yolda olan dinleyenlerimiz var. Yurdumuzun dört bir köşesinden ulaşan kıymetli dinleyicilerimiz var. Sevgili dinleyicimiz Emine Kösüre diyor ki Datça'dan selamlar. Ağabeyim Hasan Erol eşi Adalet için sıradaki türküyü rica ediyoruz, ortak oluyoruz. Hemen bu güzel Kıbrıs türküsünü sizlere armağan edeceğiz ama başka kimler ortak olacak? Meral Özhan Aşıklar Diyarı Uşak'tan günaydın TRT Türkiye kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum. Teşekkür ederiz Meral Özhan. Nevzat Akı Yozgat'tan yazdı. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan mutlu sabahlar biz de TRT Türkü'deyiz keyifle dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Maksut Tanış bizi alkışlarla karşılıyor.

Özkan, Kazım Ülgü, türkülerle başlayan yeni güne Osmaniye'den sevgiler Bahçe Bekdemir köyündeyiz. İyi yayınlar diliyoruz köyümün sakinleriyle. Siz değerli yayın ekibiniz için istiyoruz. Veysel Doğrul, günaydın. Her gün, her saat olduğu gibi yine radyom açık, frekansım TRT Türkü. Manisa Kula Ortaköy'den herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Veli Özdemir, günaydın diyor. Kayseri'den mutlu günler diye seslenmiş Bekir Gültekin. Mehmet Öznem, Konya'nın Şirin beldesi, 5000 yıllık kültür vadisi Sille'den kucak dolusu selam ve sevgiler. Sıradaki türkünüzü oğlum İlyas, kızım Bengüsü ve eşimle bütün dinleyicilerinize

dinleyicimiz. Efendim öyle güzel anlatmışsınız ki, hani bir resim sergisine gezeriz, duvarda asılı tabloya bakarız ve ressamın neyi anlatmak istediğini anlarız. Ortaya çıkan muhteşem sanat eserini, fikri beyan ederiz. İşte hazırlamış olduğunuz bu güzel program içinde muhteşem sanat eseri ifadesini kullanmak istiyorum diyor. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli ekibiniz için istiyorum diyor Oktay Hançer. Efendim Elazığ'dan kıymetli dinleyenlerimiz var. Demiray ailesi, Okyar Bey de yine bizi selamladı sabahın erken saatlerinde, sağ olsun. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan, Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, Önder Tokur günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sedat Uzun Tokat'tan yazdı. Bütün türkü severler için gelsin türkülerimiz. Neşet Usta'nın türkülerini bekliyor. İlerleyen dakikalarda elbette olacak yine repertuarımızda siz kıymetli dinleyenlerimiz için diyelim. Ve şimdi Ferman Boran Selik'in sesinden bu güzel Kıbrıs türküsüyle programımızı sürdürelim. Ekrem Yeşilada'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküdür. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan. Bin bir derdim var yardan, güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Nasıl güzel bir yiğitlik kahramanlık türküsüdür Kerimoğlu Zeybe'yi. Şu Muğla'nın çamları alkanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları. Yöre ekibinden Hamdi Özbay'ın derlemiş olduğu bu türküyü Ali Rıza Gündoğdu sizler için okudu. Efendim dünden kalan istek türkülerimizden biriydi Abdullah Beşirli. Şu dakikalarda belki birlikteyiz kendisiyle. Bütün dinleyenler için çalabilir misiniz diye sormuştu. İşte sıraya aldık, kendilerine armağan ettik. Onun öncesi de dinlemiş olduğunuz Kıbrıs türkümüz de yine bir istekti. Dinleyicimiz Hüseyin Durmuşkaya Giresun Trebolu'dan yazmıştı dün. Güzel seni çok özledim türküsünü. Hayatımın anlamı Canan'ım için istiyorum demişti. Sevdiğine armağan etmiş oldu. Dün süremiz yetmemişti. O nedenle bugün için sözünü vermiştik ve sözü yerine getirdik. Saat 8.24 İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Yağışlı bir İstanbul sabahı. Yurdun dört bir köşesinde olduğu gibi 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba haftanın 3. gününü karşılıyoruz. Yine bu güzel ezgiler, türküler eşliğinde. Şimdi yine bir istekle devam edeceğiz. Hemen şöyle sosyal medyaya bir dönelim. Dinleyicimiz önce Osman Demiray'ın seslenişini okuyalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçtiğiniz türküleri zevkle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Demiray ailesine armağan ediyoruz. İzmir Dikili'den Osman Demiray. Keziban kafalı yağmurlu bir Burdur sabahı diyor burada. Burdur'daki bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Mustafa Elduran hayırlı sabahlar. Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne İstanbul'dan bir türkü göndermek isterim demiş. Ayvalık'ta da yağmurlu bir sabah diyor İbrahim Kabaoğlu. Karabük Safranbolu'dan bir günaydın iletisi gördük. Yusuf Aydemir Kütahya Tavşanlı Elma Ağacı köylülerime ve aileme istiyorum. Almanya Gladbeck'ten kucak dolusu selam ve sevgiler gönderiyorum diyor Süleyman Şirin. TRT Türkü ekibine, bütün dinleyicilerinize sevgiler. Biz de memleketimizden bir selam gönderelim gurbete. İsa Kıran Eskişehir Odunpazarı'ndan, Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar diyor. Günaydın, hayırlı sabahlar diye söze başlamış dinleyicimiz Mehmet Yıldız. Evimizin neşesi TRT Türkü ekibine sevgiler, Manisa Selendi Avlaşa köyünden yazıyorum. Eşim Saniye Hanım, oğlum Ramazan, kızım Hilal ve torunum tatlı mı tatlı derin yıldızla Avlaşa'daki köylülerime armağan etmenizi diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kadri Yücel Turgut yazmış Bursa'dan dinleyicimiz. Kocaeli'ndeki amcam Alaaddin Turgut'a ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapan kızım Ceyda ile Kübra'ya ve TRT Türkü dinleyicilerine gelsin. Vehbi Aksungur'da diyor ki yağmurlu bir Ermenek Cuma Suyu Yaylası, herkese selamlar. Efendim şimdi dinleyeceğimiz türküyü sanatçımız Erdal Öztürk dinleyicimiz Erdal Öztürk seçiyor. Sanatçımız Mehmet Demirtaş yorumuyla dinleyeceğiniz bir Kırıkkale Keskin türküsü, Hacı Taşan'ın türküsüdür. Erdal Bey, sizin isteğiniz. Umarız bu dakikalarda birlikteyiz ve işte geldi Kırıkkale Keskin'in o güzel ezgisi. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun Mehlen'in yakışığı.

Dinleyicimiz Servet Arslaner bu türküyü istemişti. Merzifon'dan TRT Türkü'nün büyük ailesine, tüm ezgili seslere, türkülü yüreklere selam olsun. Bir üstadımızın dediği gibi türküler en ünlü şairleri ve en ünlü yazarları kıskandıran atsız şairlerin muhteşem mısralarıdır. Türküler, ciltler dolusu romanların anlatmak istediklerini en yalın, en içten, en seçkin kelimelerle, deyimlerle, ezgilerle dile getiren milletimizin en has kültür şaheserleridir. İşte bu şaheserlerden biri olan Karacaoğlan'a ait Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı türküyü Zehra Ganioğlu'nun sesinden dinlersek mutlu olacağız diyor. Hemen sıraya aldık Servet Arslaner ve ailesine armağan ettik teşekkürlerimizle birlikte. Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem, Zülfü Perişanım Kal Melül Melül. Türkülerle birlikte saatte 8.35'i gösterdi. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. 1,5 saat geride kaldı. Tekrar sosyal medyaya dönelim. Gürcan Hüsbal diyor ki sabahı güzel Silifke'den tüm dostlara merhaba. Sinop Ayancık'tan selamları var Muttalip Koçağan. Özkan Aksoy Kırıkkale'den selam demiş. Hatay Antakya'dan dinleyicimiz Abbus Bakır. Sıradaki türküyü eşim Gülşen ve çocuklarım için istiyorum. Sabahattin Konal Giresun Dereli Tamdere Yapraklı Yaylası'ndan yazmış. Denizle Çal'dan günaydın diyor dinleyicimiz. Mikail Tatar, Veysel Karani Kaptan için istiyorum iyi yayınlar dilekleriyle. Bir başka dinleyicimiz Serpil Demirci, İzmit'te de yağmurlu bir sabah diyor. Mersin Gülnar'dan yazıyor. Erdinç Bey, sıradaki türküyü tüm yörüklere ve siz yayın ekibinize armağan ediyorum. Nide Bor'dan sesleniyor, selamlar diyor. Günaydın Namık Uras. Mazlum Korkmaz Can, yüreğimizin tercümanı güzel türkülerimiz ve sizlerle güne başlamak çok güzel. Sıradaki türküyü bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Zeki Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Muz Diyarı Anamın.

Burdan yazıyor. Bir başka dinleyicimiz Servet Coşkun. İyi yayınlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi oğlum Mustafa Yavuz Coşkun ve eşi için, bir de mesai arkadaşları için ben de bir türkü rica ediyorum. Hatay Dört Yol'dan dinleyicimiz. Ve Şükrü Tahran, Konya Bozkır Karaca Ardıç Mahallesi'nden yazıyor. Sıradaki türkü herkese armağanımız olsun. Gülay Karadeniz Bolu Gerede'den bizi takip ediyor. Kızı Belinay ve tüm türkü yüreklilere gelsin diyor. Gürhan Gündüz de yağmurlu bir ağın sabahından herkese günaydın diye yazmış. Eşim Gülay Hanım ve ağınlı türkü severler için türküleri bekliyoruz. Şimdi sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün sesinden Kırşehir'in Neşet Ertaş'ın türküsü geliyor. Derleme TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Al Yanak Allanıyor, Yazması Pullanıyor. O yer çıkmış karşımda dal gibi sallanıyor. Etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı.

Sanatçımız Osman Kala'yı Mucip Arcuman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ankara'nın bu türküsünde dinledik bu gece uyumamışam. Saat 8.44 oldu değerli dinleyenlerimiz. Yayınımız İstanbul'dan sürüyor. TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabahtasınız. Bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Hoş geldiniz efendim hem yeni güne hem de TRT Türkü'de sabaha. Sosyal medyadan okumayı sürdürüyoruz. Ramazan Özünlü günaydın Gebze'den dedi. Yozgat Çekerek'ten bizlerle birlikte Hasan Ünal hayırlı sabahlar diye sesleniyor. Günaydın TRT Türkü'de sabah. Eskişehir'den selamlıyor Turan Akman Erkılıç. Diyor ki Sabahat Aslan hocamızdan ay buluta girmiş yine gece yarısı üstüme yağıyor. Gel gör Nisan dolusu adlı türküyü dinledim izledim çok güzeldi. Onu dinleyebilir miyiz? Efendim dinlemiş olduğunuz bir uzun hava, o yüzden biz Sabahat Aslan'ın sesinden bir başka türkü size göndereceğiz. Programımızın son türküsünü Sabahat Aslan seslendirecek sizler için. Diyor ki dinleyicimiz Turan Bey, kardeşimiz Ender Ay'a, akrabalarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Özgür Yıldırım Kocaeli Gebze'den günaydın dedi. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan. Mustafa Kına Kayseri'den selamlıyor. Türküler hayattır, TRT Türkü candır diye de seslenmiş. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Malik Yapar Berlin'den. Dinleyicimiz Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan sıradaki türküyü bütün sevdikleri ve dinleyicilerimiz için istiyor. Sizler sosyal medyadasınız. Aynı zamanda TRT Türkü sayfasında efendim lütfen devam ediniz. Programımızın sonuna dek hem istekleri okuyacağız hem de türkülerimizi sizlere, sevdiklerinize armağan edeceğiz. Ve şimdi Ali Ekber Çiçek'in Sadık Doğanay'dan alınan derlemesini, Tokat Zile'nin türküsünü dinleyelim. Bu deyişe hem kulak verelim hem de birlikte seslendirelim. Sizler için sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı okusun. El vurup yaremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var. Dert vurup da yarem eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Can ile canana alansın dünya, yalansın dünya.

Arakçının Mendedir Ceyran, sanatçımız Adile Kurt Karatepe söyledi Azerbaycan'ın Zeynep Anlarova'nın türküsünü. Efendim saat 9'a yaklaşacak, dinleyeceğimiz türkülerle 3. ve son saate de geçmiş olacağız. Şimdi Instagram'a dönelim, o kadar çok ileti birikmiş ki sıraya alıyoruz ve dile getiriyoruz. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden bütün tır ve otobüs kaptanlarına selam olsun, Allah kaza bela vermesin diyor. Ahmet Kılıç Gileboru Vatanı Gemerek'ten selamlar. Bir Neşet Ertaş türküsünü Kayseri'deki kızım Müyesser, damadım Abdurrahman, torunlarım için istiyorum. Özellikle de 40 yıllık eşim Nurhan Sultan'a gelsin. Erdal Akşit Denizli'den selamlıyor. Bediye Akartürk'ten bir türkü dinletirseniz sevinirim diyor. Diyalize giren arkadaşlarım var benim gibi. Özel sağlık çalışanları, şoför arkadaşlarım var. Onlara da armağan olsun. Şifa dileğiyle efendim Erdal Akşit. Seydi Alas Adana'dan eşi Zübeyde Hanım için bir türkü bekliyor. Bir başka dinleyicimiz Sedat Atay yazıyor. TRT Türkü çalışanları ve dinleyicilerini Çerkezköy'den selamlıyorum. Tekirdağ'dan günaydın. Yayınlanan tüm türküler çok sevdiğim annem ve eşim, kızlarım Arven ve Nevra için gelsin. Bütün Çorumlulara da armağan ediyorum. Ali Onar günaydın dedi. İzmir Balçova'dan tüm türkü dolu yüreklere selam olsun diyor Metin Topkaya. Sıradaki türküyü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden Aydın Akbay ve tüm Kütahyalılar için istiyor. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şuay Unutmaz günaydın TRT Türkü ailesi, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü canım kardeşim Sedam'a ve Maviş'ime, anneme armağan ediyorum. Abdullah Beşirli bir teşekkür iletisi yayınlamış. İstek türkümü çaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem dinledim hem de eşlik ettim. Sizler sağ olun efendim. Başka kimler var? Rahman Cengiz yağmurlu bir İstanbul sabahından merhaba dedi. Muhammed Çarşamba iyi yayınlar. Çay Cuma'dan tüm ekibe sevgiler. Bir başka dinleyicimiz, hemen isme bakalım. Arife Sevinç diyor ki gönül gurbet hele varma türküsünü rica ediyorum mümkünse. Hemen sıraya aldı arkadaşlarım. Ama önce dinleyeceğimiz bir başka türkü var. Çünkü Yılmaz Yüzer daha önce bir istekte bulunmuştu. Yağmurlu bir Ankara sabahından herkese sevgi ve selamlar dedi. Sudaki damlalar toprağa, güzel dilekler gönüllere düşsün. Ve yağmurun bereketi, huzuru, güzelliği günümüzden eksik olmasın. Herkese sağlık ve huzur dolu bir gün diliyorum. Sıradaki türkümüzü Van Gölü'nün mavisi, Süphan Dağı'nın asaleti, Adil Cevaz'ın güzelliği gönlümüzden hiç eksik olmasın. Selam olsun Bitlis'imize, canımız Adil Cevaz'ımıza diyor dinleyicimiz. O halde biz şimdi bir Bitlis türküsü gönderelim. Güzel bir tesadüf, sırada da repertuarımızda da yer alan bir türkü ve sizin Bitlis'ten isteğiniz. Sanatçımız Mustafa Yarıcı seslendiriyor. Dideban üstündeyim.

Gönül, gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Gaziantep Sarılar Köyü'nün Hüseyin Kırmızı Gül'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu sevda türküsünü Orhan Akalmaz'dan dinledik. Efendim işte bu türkülerle birlikte 3. ve son bölümündeyiz. Programımızın İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. Uyandığımız, karşıladığımız yeni gün 14 Ekim 2026 Çarşamba Ekim ayını da yarılıyoruz. Türküler ardı arda geliyor, istekler de ulaşmayı sürdürüyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim paylaşımlarınız için. Yılmaz Yüzer diyor ki çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar güzel türküler çalıyorsunuz ki sesinize, yorumunuza, emeğinize sağlık. Her zaman böyle güzel eserlerle gönlümüze dokunmanız dileğiyle. Var olun Yılmaz Bey. Cabi Şahin Kayseri'den yazıyor. Muharrem Uğur günaydın Darende'den yurdumun güzel insanları diye seslenmiş. Isparta Yalvaç Kuyucak'tan takipçimiz Mahmut Üstündağ. Onun da iletisini gördük. İzmir Gazi Emir'den Soner Koç bizi dinliyor. Rafet Kuşçu yazdı hayırlı sabahlar Ürgüp'ten sevgiler. Elazığ'dan dinleyicimiz Adem Yılmazcan, Adıyaman Gölbaşı'ndaki Yılmazcan ailesine ve TRT Türkü dinleyen herkese bir türkü bekliyor. Ve Yaşar Köksal yorumunu iletmiş. Çok güzel türküler, çok güzel yorumlar. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar demişler. Efendim yapımcımız sevgili Ahmet Şenses'in seçkisini dinliyorsunuz bugünkü programımızda. Mehmet İnce TRT Türkü dinlemek bir ayrıcalıktır diye yazmış. İş arkadaşlarım Hamdi Müsellim, Muhittin Aras, Hakan Kömseken ve Lütfi Hızar'a armağan olsun. İlkeli ve kaliteli yayınlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz Mehmet İnce, İstanbul'dan dinleyicimiz. Bursa Keles'ten Turgut Azman yazıyor. Sevgiler, selamlar. Herkese türkülerimiz gelsin. Yağmurlu bir Bozüyük sabahı demiş Aziz Ceviz. Bütün dostlarımıza türkülerimizi gönderelim. Ve Kocaeli Derince'den de Mehmet Ali Akyıldız, Osmaniye Kadirli'den dinleyicimiz Mustafa İçer bizi de unutmayın demiş. TRT Türkü'yü dinleyen herkese selamlar. İşte pek çok dinleyicimizin mesajını görüyoruz. Hem Instagram'da hem Twitter X'te hem de Facebook'ta Neşet Usta'nın yorumunu bekliyorlar. İşte onlar için Neşet Ertaş'ı sevgiyle analım ve sesinden bu güzel türküyü sunalım. Kırşehir'deyiz elbette, kesik çayırla. Kesik çayır biçilir mi? Soğuk sular içilir mi? Bana yardan geçti derler. Seven yardan geçilir mi diyor Neşet Ertaş.

Sanatçımız Selma Geçer'i Kuzeydoğu Anadolu'nun türküsünde dinledik. Yine bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesiydi. Muazzez Turing'den alınan türkü. Saat 9.15 beraberliğimiz sürüyor. Instagram'dan yine iletiler gelmeye devam ediyor. Hangi dinleyicilerimizin mesajlarını, paylaşımlarını görüyoruz? Zübeyde Hanım İskenderun'dan TRT Türkü dinleyicilerine gelsin demiş. Hüseyin Uslu Saklı Cennet Çamlı Dere'den günaydın. Evimizin neşesi hoş geldiniz. Sıradaki türküyü Sivas'ta olan oğlum Samet Uslu ailesi, Ankara sitelerde bulunan oğlum Ali Uslu ve ailesiyle Gökhan ve Hüseyin Uslu'ya tüm TRT Türkü ailesine armağan ediyorum. Bayram Gökçen Fethiye'den dinleyicimiz, o da eşi Arife Hanım'la çocukları için istemiş. Mehmet Kozan bizim Adana Sarıçam'dan takipçimiz, kucak dolusu selam ve sevgilerimiz olsun diyor. Huzur dolu bir gün diliyorum, gönlünüze sağlık diye de eklemiş. Çok teşekkürler Mehmet Bey, var olun, övgüleriniz için. Başka hangi dinleyicilerimiz vardı? Sayfamızı yeniledik. Dinleyenlerimizden sıradaki türküyü seçen ya da türkü isteğinde bulunanlar. Vahdet Şen, hayırlı sabahlar Kangal Alacahan'dan, Sivas'tan güzel ülkemin güzel insanlarına selamlar, sevgiler. Ömrünüze bereket diye de eklemiş ve türkülerimizi armağan etmiş. İsmail Yalabık Berlin'den yazıyor. Aytaç Güvençeti İzmir'den merhaba. Selam ve sevgiler TRT Türkü'de sabah program ekibi ve tüm türkü dostları. Bugün İzmir'de de hava kapalı ve TRT Türkü'nün türküleri böyle havalarda bize o kadar iyi geliyor ki. Bugün sıradaki türkümüzü kardeşlerim Gülören, Güzin, Ayşegül için istiyorum. Uzak şehirlerde özlem.

Duygularımla güzel bir gün diliyorum. Bir başka dinleyicimiz Fatih'ten sevgi ve selamlar diyor. Fatih Keser, Ankara'dan Kasım Tetik iyi yayınlar dedi. Bir Neşet Ertaş türküsü istemişti. Az önce yorumu buluşturduk sizlerle. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler, bütün yollar TRT Türkiye'ye çıkıyor. Sıradaki türkü Mosmoslara armağan olsun dedi. Tuncay Balcı yazıyor Hatay Dört Yol'dan. Samsun Yörükler Köyü'nden herkese hayırlı sabahlar demiş, isme bakalım. Egemen Uslu selamları var. Abdülcabbaroğlu, her sabah sizleri büyük bir keyifle dinliyorum. Türkülerinizden birini de eşim ve çocuklarım için seçiyorum. Onlara armağan ediyorum. Efendim şimdi dinleyeceğimiz türküyü seçen dinleyicimiz Barış Doğukan Kılıçkap diyor ki tüm yayın ekibine selamlar, iyi yayınlar. Çarşamba dedikleri türküsünü sizden rica edebilir miyim? TRT Türkü aileme ve ekibinize armağan olsun. Elbette efendim, sizler için Murat Aldemir seslendirsin. Samsun'un yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküsünü. Çarşamba dedikleri şekerdir yedikleri, hiç aklımdan gitmiyor o yarın dedikleri.

De git Bayburt, de git, sende nem kaldı? Dilek Karadağ, Şanlıurfa'mızın türküsünü okudu. İzzet Altın Meşe'nin derlemesiydi. 9:25 saatimiz. Yavaş yavaş programımızın son yarım saatine geçiyoruz. Elbette okuyacağımız iletiler, paylaşımlar var, dinleyeceğimiz türküler var. Programımızın sonuna dek. Ayşen Onur diyor ki, Kars'tan selamlar. Oğlumla birlikte kahvaltı eşliğinde sizi dinliyoruz. Sıradaki türkü oğlum Tuğrul için olabilir mi? Elbette efendim, hemen gönderelim. Emir Bageri diyor ki, TRT Türkü ailesi, Burhan Çaçan'dan bir türkü lütfen gönderebilir misiniz? Tüm Muşlulara armağan olsun, onlara gelsin. Bir değil efendim, birkaç türkü gönderelim sizlere. Burhan Çaçan çünkü bir potpuri ile birazdan mikrofonda sizlere seslenecek. Sevgiyle almış olacağız onu elbette. Fevzi Kara günaydın. Adıyaman Gölbaşı'ndan herkese kucak dolusu selamlar. Sabahımıza neşe, gönlümüze huzur veren güzel yayınlarımızla evimizin bir parçası oldunuz. Bütün güzellikler hep bizimle olsun. TRT Türkü ailesine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız demiş. Mehmet Seske'den olursa bir türkü mutlu oluruz. Efendim bugüne yetişmezse inşallah yarın sabah diyelim, olur mu Fevzi Bey? Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan yazıyor. Zeki Gül Eskişehir'den, Baston'un başkenti devreye selam olsun dedi. Cemal Oskay Akhisar'dan dinleyicimizdir. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan'ın da iletisini gördük. Kastamonu'dan selam gönderiyor Niyazi Arı. Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan ve Cabi Şahin'in de iletisini okumuştuk. Türkülerimize ortak oluyorlar. Sevgiyle Burhan Çaça'nın yorumuna kulak verelim bu türkülerde.

Efendim Bedri Aysel'i Diyarbakır'ın Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküsünü okudu. Çarşıda bal var. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Türkan Şekerci Kastamonu Küreçay Köyü'nden günaydın diyor. Bizi alkışlarla karşılamış. Ali Yöntem de bakın nasıl yazmış. İşte budur diyor Burhan Çaçan ve Potpuri, çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel ki diyor bugün bu program, değerli yapımcılarına gerçekten teşekkür ediyorum. Cemal Ak'tan Ardahan Yeşilgöle'den selam gönderiyor. Abdülkenan Ahdi'ye de armağan edelim. Erdoğan Avcubaşı Manisa'dan dinleyicimizdir. Sizler için de gelsin. Sanatçımız Tuncel Kemertaş'a kulak verelim Kerkük'ün türküsünde. Ayağında dar şal var.

Efendim içtenlikle yazılan mesajlar da bizlerin içini ısıtıyor. Diyor ki Ayşen, Onur, Pınar Hanımcığım, bir türkü de Mersin'de olan anneciğim ve babacığım Hasan ve Fadile için ve kendim için olabilir mi? Elbette Ayşen Hanım. Hemen gelsin türkülerimiz Kastamonu Küre Çaybükü'nden. Türkan Şekerci yazdı. Barış Bey çok teşekkür ederim, türkümü dinledim diyor. Recep Doğru Viyana'dan yazdı. Türkü severlere memleketin Bozkır Avdan kasabasına selam olsun demişlerdi. Sanatçımız Bediye Akartürk'ün sesinden dinledik. Ve hemen bir başka türküye geçiyoruz. Sevgili Şengül Ekinci, size armağan edelim. Demiş ki Antalya Kemer'den, burada gök gürültülü, şimşekli, fırtınalı yağmurlar var. Sabah 5.30'da başladı ama yağmur berekettir, rahmettir. Afetsiz yağsın inşallah. Teşekkür ediyor Şengül Hanımcığım dilekleriniz için de. Hemen bu türküyü sizlere gönderiyoruz. Kırıkkale Keskin'in türküsü, Tuğba Ger yorumuyla. Mavilim, mavişelim.

Diyarbakır Çüngüş'ün İzzet Altınmeşe'nin türküsüyle Hüsamettin Subaşı'nı dinledik. Maden Dağı dumandı dedik. Saat 9.50, artık yavaş yavaş vedaya giriyoruz. Ama dinleyenlerimizden Meryem Dingil de yetişti bizlere. Çok güzel türkülerdi dedi bu sabahta İskenderun'dan kıymetli dinleyicimiz. Ve Mehmet Özlem bakın nasıl yazmış. Değerli ekibimiz, bizlere mesajları okutmakta zahmet verdiğimiz için sizlere üzülüyoruz ama isteklerimizi buradan duyunca da çok mutlu oluyoruz. Bugün de okuduğunuz iletilerimiz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Estağfurullah Mehmet Bey, ne demek. Her zaman olduğu gibi bu frekansta siz kıymetli dinleyenlerle buluşmak bizim için de bir onur. Nezahat Bozkurt günaydın, TRT Türkü çalışanlarına selamlar dedi. Eşi Salih Bey için istedi. Yeni gün Süleyman Kastamonu Çankırı yolundayım, sıradaki türküyü Vecdi Duru'ya armağan ediyorum dedi. Kazasız belasız efendim, lütfen acele etmeyin, hızdan uzak durunuz. Hayırlı yolculuklar diyelim yolda olan bütün dinleyenlerimize. Son türkümüzü de gönderelim. Bizim için süre doluyor ama TRT Türkü'de yayına girecek olan çok değerli yapımlar var, kaçırmayın diyoruz. Son olarak vedamızı Azerbaycan'ın Huşen Şenk Azeroğlu'ndan Şenel Önaldın'ın derlediği türküsüyle yapacağız. Yarın sabah sevgili Sabahat Aslan'la birliktesiniz bu programda. Şimdi onun yorumuyla bugün veda edelim sizlere. Bu dinlediğiniz türküleri, bu programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı bu sabah. Murat Daydemir sesimizi iletti. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. İnşallah yeniden birlikte olmak dileğiyle sözü Sabahat Aslan'a ve bu güzel türküye bırakıyoruz. Karagöz'ün Aybadam, mene gelsin gadam. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Burdur Yeşilova yöresinden Tahtalıkta Galbur Var türküsünde geçen pardı sözcüğü. Hanay evin pardısı ağaçtan mı çamdan mı diyor türkümüz. Burada geçen pardı kelimesi toprak damlı evlerde tavana konulan ağaç kiriş anlamındadır. Ya da binanın dış cephesini oluşturan ahşap kaplamadır. Anadolu'nun bazı yörelerinde tavan, çatı, baca anlamlarında da kullanılır. Hanay ise büyük konak demektir. Şimdi Salih Urhan'ın Osman Uysal'dan derlediği bu türküyü Tülin Berbergil'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedefe aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Suudi Arabistan'ın Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferlerinde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk Sev ve Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi güncel borç tablosunu açıkladı. Verilere göre belediyenin borcu 2,5 yılda

6 katına çıktı. Toplam borcun 5 milyar 300 milyon liradan fazlası ise personel şirketine ait. Ankara Emniyet Müdürlüğü İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda da 213 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik 2 ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray, Devletler Ligi'nin 3. maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk. 4 mevsim golf.

0: benim türküm.
1: Adım Şaban Çevik. Tekirdağ Kapaklı'dan arıyorum. 44 yıllık eşim Asiye Çevik'e Entaresi Damgalı türküsünü armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, kavalda Fedai Tekşahin, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. Önce Kırşehir yöresinden Muharrem Ertaş'tan alınan Şu Dağlar Ulu Dağlar, Gölgesi Koyu Dağlar ve ardından Ankara yöresinden derlenen Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı, Eridi Kalmadı Dağların Karı türkülerini koromuzdan dinliyoruz.

Erzurum yöresinden Haydar Telhüner'den alınan türküyü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, o yarin yüzünü bir daha görek.

Muzaffer Sarı Söze'nin Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü ben Ali Çakar seslendireceğim. El zanneder ben deliyem, dost bağının bülbülüyem.

Konya Bozkır yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Pehlivan'dan derlediği türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Pınarın başına yağmaz mı dolu, yarinden ayrılan olmaz mı deli?

Programımız koromuzun seslendireceği iki türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Orta Anadolu yöresinden derlediği Kaleden İniş mi olur, Hamdemir Gümüş mü olur ve ardından yine Muzaffer Sarı Sözen'in Kırklareli yöresinden derlediği Uzun Kavak ne gidersin engine, yaprakların benzemiyor rengine. Koromuzdan dinliyoruz.

Denizli Buldan yöresinden Nihat Kaya'nın Rıfat Yüce'den derlediği türküyü Tuğba Ger'in sesinden dinliyoruz. Buldan'ın dağlarında gün doğmuş bağlarında.

Manisa Gördes yöresinden Ahmet Günday'ın Niyazi Emre'den derlediği semahı Emre Kızıl'ın sesinden dinliyoruz. İki durnam gelir de Bağdat elinden, gül alır gül verir de kendi elinden.

seslendiriyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Osman Kavuncu'dan derlediği "Asmalar da kol uzatmış dallere, sen düşürdün beni halden hallere." Ve ardından Emin Aldemir'in Kayseri yöresinden derlediği "Bahçe duvarını açtım, sarmaşık güle dolaştım." Koromuzdan dinliyoruz.

TRT İzmir Radyosu'ndan, Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Oğuzhan Turan, Erkut Özkan, Kaval'da Fedai Tekşahin, Meyve Balaban'da Ömer Altuntaş, Kabak Kemane'de Cafer Nazlıbaş, Ritim Sazlar'da Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, Bas'ta Tayfun Şakalakoğlu. Selcan Kökçen Şahin'in seslendireceği, Salih Urhan'ın Kadir Turan'dan derlediği türküyle size veda ediyoruz. Devesi gater gater, çilbiri suya batar. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, iyiye güzele umuda uzansın yollarımız.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedefe aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılacak bazı seferlerde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu ile 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Halk TV'de tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, Buyus ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Arnavutköy'de yağış sonrası altyapı çalışması süren yolda çökme meydana geldi. İstanbul'un tüm ilçelerinde gün boyu kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da şiddetli yağış uyarısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Mustafa Aslan için taziye mesajı yayımladı. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Kentte bir operasyonda zehir tacirlerine yapıldı. 2 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 213 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. ABD ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray Devler Ligi'nin üçüncü maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Nejat Buhara'dan alınan Samsun yöresine ait bir türküyle başladık programa. Sabahattin Gülümser söyledi. Sarmaşık Bülbülleri. Bugün değerli ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Tuğba Ger ve Sabahattin Gülümser var stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefi Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecek ve bizler programı hazırlayan Sema Yardım Öz, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve sunucunuz ben Giray Çavdar, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Ve tabii ki ilk konuğumuza Sabahattin Gülümser'e dönelim hemen. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar dileyelim buradan.
0: Teşekkür ediyoruz. Bu sefer de Bayburt yöresine gideceğiz.
1: Öyle görünüyor. Bayburt'tan güzel bir türkümüz var. Abdullah Kayseri oğlundan alınmış kaynak kişi Abdullah Kayseri oğlu derleyen Ahmet Yamacı. Olacak. Arpalar orak oldu.
0: Buyurun.

0: havasında
1: Evet.
0: yazı bitirdik. Artık gerçek sonbaharı hissediyoruz, güzü
1: Hissediyoruz.
0: hissediyoruz
1: Evet, evet,
0: diyebiliriz.
1: evet. Arada bir hastalıklarla oluyor
0: Maalesef
1: tabii. Maalesef.
0: mevsimin.
1: Allah beterinden korusun. Hafif geçirelim hastalıkları
0: Evet.
1: en azından diyelim. Şimdi önce bir Fethiye Kocaoğlan zeybeği çalacağım. Bu zeybeğe de çok bilinen, sevilen, oynanan Fidayda'mız var bizim. Onunla devam edelim. Ona
0: Pekala.
1: bağlayalım.
0: Buyurunuz.

Tuğba Ger'e çok teşekkür ediyoruz. Hem çalıp hem söyledi bizler için. Ve sevgili dostlar, şimdi kısa bir arşivden bir türküyle ara vereceğiz. Programımıza Hüseyin Turan sizlerle Şanlıurfa yöresinden bir türküyle kınıfır.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi de sanatçımız Tuncay Kemertaş'la devam edeceğiz. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim, dönelim.
2: Sen hadi nasıl geldin? Hoş bulduk diyelim.
1: Sağ ol. Teşekkür ve güzel bir türküyle başlayacağız yine bu bölümde. Özdemir Akşener'den derlenen Van Yöresi türküsüyle Tuncay Kemertaş alıyor sırayı. Çorabı çektim dizime, indim ereğin düzüne.

0: Ağzınıza sağlık. Tuncay Kemertaş, Van yöresinden bir türküyle.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık
0: evet,
1: olsun.
0: Bir ekip olarak hepimizin ağzına sağlık diyelim, emeğine sağlık diyelim. Çorabı çektim dizime, indim ereğin düzüne. Van yöresinden bir türkü dinledik. Şimdi de Diyarbakır yöresine uzanacağız. Evet. İzzet Altınmeşe'den derlenen bir türküyle sanatçımız Tuncay Kemertaş bizlerle olacak. Ben sözü kendisine bırakayım. Türkü hakkında belki de daha fazla şey söyleyebilir ya da doğrudan Türkiye'de geçebiliriz.
1: Vallahi İzzet Altınmeşe büyüğümüze ait, ondan derlenmiş. Mehmet Özbek hocamız da notayı almış. Kendisine şifalar diliyoruz. Yola düşmüş gidiyor diyor efendim. Bizden küsmüş gidiyor.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Yine programın sonlarına doğru beraber olacağız. Şimdi güzel bir eserle devam edeceğiz. Tabii konuğumuz yine Sabahattin Gülümser olacak. Mikrofonda olacak yeniden. Ben yine sözü kendisine bırakıyorum. Gidişatımız, bölgemiz Bolu dolaylarından olsa gerek bu sefer.
1: Evet, Bolu'dayız. Emin Bayram'dan, barından alınmış ve Muzaffer Sarı Süzen derlemiş. Ada yolu kestane.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sabahattin Gülümser'e veda edeceğiz. Şimdilik kendisiyle programın ilerleyen dakikalarında görüşmeyi temel edelim. Tamam. Süremiz el verdiğince diyelim. Tamam. Şimdi devam edeceğiz. Tuğba Ger'le Neşet Ertaş'tan alınan bir türküyle bizlerle olacak. Hemen kendisine dönelim. Eğer buradaysa ya da sıradaki sanatçımızla devam edelim. Hangisi aralarında anlaşıp sözü alacaksa, buyurunuz efendim.
1: Merhaba tekrar.
0: Tekrardan merhabalar. Geçmiş

0: olsun diyelim tekrardan.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Yine beraberiz.
0: Evet.
1: Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü çalıp söyleyeceğim. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor diyeceğiz.
0: Pekala.

Elinize, ağzınıza sağlık. Ve sevgili dostlar, şimdi türkülerle gün ortasında arşivden bir türküyle devam edeceğiz. Hale Gür'den dinleyeceğiz. Kırıkkale Keskin yöresinden bir türkü. Giden ay tutulur mu?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, programımızın sonlarına doğru mikrofon yeniden Tuncay Kemertaş'ta. Oy Akşamlar, Elazığ yöresinden Enver Demirbağ'dan bir türküyle bizlere seslenecek.

0: sanatçımız Tuncay Kemertaş'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve programın sonlarına doğru öyle görünüyor ki vedayı Sabahattin Gülümser'le yapacağız. Hemen sözü ben Sabahattin abiye bırakayım. İki türküyle mi devam edelim yoksa son bir türküyle final yapalım mı?
1: Karadeniz'den bir türkümüz var. Onunla bitireceğiz programı. Karadeniz'imizin o şirin ili Trabzon'dan Fahrettin Dilaver olmuş kaynak kişi. Muzaffer Sarı Sözender demiş. Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna kurban olayım seni tutan ellere.
0: Biz de o zaman veda edelim son sözlerimizle. Bugün değerli ses sanatçılarımız Tuncay Kemertaş, Tuğba Ger ve Sabahattin Gülümser vardı sizlerle. Saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin ve ritimde Gökhan Merterol, basta Tayfun Şakalokoğlu eşlik ettiler efendim. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, son maçlarımız Burçin Aktürk'ün ve sunucunuz ben Giray Çavdar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle veda ediyoruz ve sözü Sabahattin Gülümser'e bırakıyoruz. Olmaz.

Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 14 Ekim Çarşamba gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palan Döken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugünkü türkü yolculuğumuzu sizler için Serap Tan hazırladı. Birbirinden güzel türkülerimizi ve sesimizi sizlere teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız efendim. Türkü yolculuğumuza Erzurum yöresinde

Yine dağ temalı bir türkümüz var ve bu kez Orta Anadolu'ya gidiyor. Aysun Gültekin'in sesine kulak veriyoruz. Bir oh çeksem karşıki dağlar yıkılır.

0: TRT Türkü.
1: Sıradaki türkümüzün yöresi Erzincan. Meliha Güneş'in sesine kulak veriyoruz. Bugün bayram günü derler.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.28'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Gürsoy Babaoğlu bir Diyarbakır türküsü seslendiriyor. Bahçede Yeşil Çınar.

Saatimiz 13.42'yi gösteriyor ve birlikteliğimiz bir Sivas türküsüyle devam ediyor. Erol Köker'i dinliyoruz. Bugün dost yaralanmış.

Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde TRT Türk Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında başladı birlikteliğimiz ve türkülerle yöre yöre, diyar diyar dolaştık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna ulaştık efendim. Programımızı sizler için Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle İmran Koç'un seslendireceği bir Azerbaycan türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Yandırdın kalbimi. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehit Mustafa Aslan için taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun mesajını paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da mesajında şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mali Şube ekipleri kanalın İstanbul'daki merkezinde arama yaptı. Soruşturma kapsamında Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun son derece asimetrik ve ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. Hakikatin muhafazası milli güvenlik ve stratejik varoluş meselemiz haline gelmiştir dedi. Burhanettin Duran, doğrunun bağlamından kopartılmadan eksiksiz anlatılmasının önemine dikkat çekti. Sosyal medya herkesin her iddiasını ortaya attığı çöplük değildir ve olmamalıdır ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak gördüklerini söyledi. Ankara-Samsun hızlı tren hattında çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Delice-Çorum etabında %40'ın üzerinde ilerleme sağlandığını belirtti. 3014 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz dedi. Hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası 2,5 saate inecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran'sa Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon düşük. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından haftanın her günü canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize ayrılan süre boyunca sevilen türküler siz değerli dinleyicilerimiz eşliğinde yöreden yöreye bir meltem rüzgarı gibi esecek. Programın bugünkü yapımcısı Deniz Özalp, ana kumanda masasında sesimizi size ulaştırıyor. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Suat Sarı ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Açılışımızı Münevver Özdemir'in sesinden dinlediğimiz bir Kerkük türküsüyle yaptık. Kalenin dibinde

bir taş olaydım dedi sanatçımız. Halk ozanımız Aşık Ali Nurşani'nin yüreğinden kopmuş hüzünlü dizelerde Ali Özel'i dinliyoruz şimdi. Saçlarını öremedim, bir gününü göremedim.

Ali Özel saçlarını öremedim, bir gününü göremedim dedi sevgili dinleyenler. Şimdi İzmir Kemalpaşa'ya uzanıyoruz. İsmet Egeli'nin İsmail Kuloğlu'ndan derlediği türküyü Hale Gür'den dinletiyoruz. Güvercinim uçar uçar yorulur, avcı vurur, kanatları kırılır.

Orta Anadolu'nun zengin türkü birikiminden süzülmüş bir türküyle baş başa bırakıyoruz şimdi sizleri sevgili türkü severler. Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan türküyü Gökhan Temur seslendirecek. Yar ile seyrana çıksam bende bayram günleri. Ne ağlarsın deli gönül güle bayram günleri.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak türkülerle devam ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan mis gibi çiçek kokan bir türkü geliyor şimdi radyolarınıza. Sanatçımız Didem Dilara Duman Avar'ın icrasıyla dinleyeceğiz bu türkümüzü. Şu karşıda üç çiçek var açıyor. Biri lale, biri sümbül, biri gül.

Sevgili dinleyenler, sıradaki türkümüz Cemile Cevher'in Refik Kahyaoğlu'ndan derlediği bir türkü. Rize yöresinin bu türküsünü Ünal Sofuoğlu'nun yorumuyla dinleteceğiz. Haldoz'un Portakali, Kuvaroz'un Limoni.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Sözleri Devran Baba'ya ait, o eşsiz ezgisi ve derlemesi ise büyük usta Ali Ekber Çiçek'e ait olan bu deyişte. İnsanın yalnızlığında sevgisine sığınışını dinleyeceğiz şimdi. Sanatçımız Selma Geçer'in yorumuyla dinletiyoruz. Sevda vadisine düştüm, gamlıyam Şahım Ali.

TRT Türkü'de Türkü Diyarı programında canlı yayın birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 14.35'i gösterirken sevilen bir oyun havası geliyor radyolarınıza. Murat Han'a kulak vereceğiz. Arpa buğday daha neler diyecek sanatçı.

Değerli dinleyenler, şimdi de Rumeli'ye uzanıyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Osman Pehlivan'dan derlediği türküyü sanatçımız Zeynep Cihan'ın yorumundan dinleteceğiz. Gemi kalkar sulara, sular akar, giymiş morfesini bakışı canlar yakar.

Zeynep Cihan, gemi kalkar sulara akar dedi. Yücel Paşmakçı'nın Müslüm Abay'dan derlediği Erzurum yöresine ait türküyle devam edeceğiz. Adile Kurt Karatepe söyleyecek. Alaboz dumanlı karlı dereler, saat çukurunun mamur çağları.

Malatya yöresinden Sıddık Doğan'dan alınan sevilen bir türkü dinledik. Siz değerli dinleyicilerimizle birlikte Pınar'a gel ki görem, elin uzat gül verem dedi Ufuk Aras. Zengin türkü birikimiyle bilinen Sivas yöresinden sanatçımız Mustafa Acar'ın icrasıyla bir türkü paylaşıyoruz sevgili dinleyenler. Arzum guççuk kucağımda uyudu, kim verecek al kızıma öğüdü.

Sevgili dinleyenler, şimdi de bir kırış şehir türküsü ile devam edelim. Neşet Ertaş'tan alınan hareketli türkümüzü Gülşen Kutlu söylüyor. Gel ki varım.

Sevgili dinleyenler, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Deniz Özalp hazırladı, Türkü Diyarı'nı sesimizi size ulaştırdı. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Suat Sarı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Güzel bir türküyle el sallıyoruz. Senem Akdemir söyleyecek, Pencereden Taş Gelir. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Burası TRT Trabzon Radyosu. TRT Türkü'de yolculuğumuz bir Artvin türküsüyle başlayacak. Orhan Akalmaz söylüyor. Bir güzel ki çıkar gülşen seyrine.

Kuru'dan İzmir Ödemiş türküsünü dinleyeceğiz. Kaynak kişi Mediha Baran. Yeşilge yeşil kuşan, yeşil çimene döşen, acep iflah olur mu senin aşkına düşen?

Fatma Türkan Yamacı bir Kars türküsünü seslendiriyor. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin, budur aşkın dermanı.

saydığım kazanlar hepsi bir ev içinde. Bu saydığım kazanlar hepsi bir ev içinde. Ey gidi Trabzon'um sahilde pirincinde. Oy gidi Trabzon'um da sahilde.

Turan Engin'den Sivas Divriği yöresine ait Uzun Hava'yı dinledik. Giresun yöresine ait Ahmet Başaran'dan alınmış eskiyi Hale Gür söylüyor şimdi. Bulut bulutun üstüne, bulut dağların üstüne, bulut Allah'ın seversen gitme yâlemin üstüne.

Aşık Davut Sulari'nin ölümsüz sesinden Erzincan Tercan yöresine ait eskiyi dinleyelim. Siyah perçemini dökmüş yüzüne, salınarak gelen Hüma'ya bakın. Kimden söz işitmiş, düşmüş yüzüne, keder yakışmayan Sima'ya bakın.

İbrahim Can'dan bir Trabzon türküsünü dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz türkü Afyon Emirdağ yöresine ait ve Pınar Halaç'tan alınmış. Solistimiz Tülin Berbergil. Çorabını ördüm.

Mevlam seni yarattı da kendine. Küresan 15 da beni yaktı güneşi. Aradım bu zavallı da.

zaşı fena şöyle şubalı da ben o kadar gelmeyim. Etrum bu işleri bak gelme gelmeyim. Bu asıldan bir ağlar da nasıl aradır nasıl.

dükkanları gördüm. Ne var benim elime, ne var benim elime. Ağlarken de gördüm, ne var benim elime. Ver elini güzelim, suyun kenarındayım. Ver elini güzelim, suyun kenarındayım. Eller ne derse desin, ben göle sözündeyim. Eller ne derse desin, ben göle sözündeyim. Kemencemin teline taş ise bunun içise. Söyledim sana yegiz, gelmeye dalız bize daha yegiz.

0: kimse bilmez derdimden. Gözü dolaşıyorum, kurtulamadım ve kızda defti veremlerden. Oy ne güzel o buyur da saçını tanıyanlar. Sen aramasan beni, sen aramasan beni, sağ olsun
1: Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz türküyle sizlere veda ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. TRT Trabzon Radyosu adına bu programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Mutlu günlerde tekrar görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede konuşması ve ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerini TMSF'ye görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir

takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. FETÖ ve DAEŞ'a yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de FETÖ'nün ABD bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. İzmir'de 23, Eskişehir'de 9, Ağrı'da ise 1 şüpheli yakalandı. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak, tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı kapsamında 23 ilde 44 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını açıkladı. Atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Bakan Kacır, enerji teknolojilerinde uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini de belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu, Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli TRT Türkü dinleyicileri. Kalbi türküyle, ezgiyle ve memleket sevdasıyla atanlar. Sonbaharın o tatlı serinliğini, Akdeniz'in hiç bitmeyen sıcaklığıyla buluşturduğumuz bir saat dilimindeyiz. Şimdi yaklaşık bir saat boyunca evlerinize, arabalarınıza, iş yerlerinize konuk olma zamanı. Akdeniz'in renkleri başlıyor. Bugün programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlıyor. İlk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Tuğba Ger seslendiriyor. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan.

Soner Özbilen'den dinledik bu Denizli türküsünü ki Özay Gönlüm kazandırmıştı TRT repertuarına. Tellidir yavrum aman tellidir. Şimdi Sevil Koruver bizimle birlikte olacak. Şu Maşat'ın kızları.

Şimdi koromuzun seslendireceği türküyle devam edeceğiz. Sabahtan kalktım ki ezan sesi var. Sonrasında da öter yaylanın daşı çingir çingir.

Saat 16.38, Akdeniz'in renklerindeyiz ve TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Şimdi bir Aydın türküsü var sırada. Ulaş Kurtuluş ünlü seslendirecek. Denizlerin kumuyum.

Saadet Yılmaz Bircan'dan dinledik bu Konya Bozkırı türküsünü. Bir taş attım Alıca. Muğla'ya geçelim. Ula türküsü var sırada. İstanbul Belediye Konservatuarı derlemiş bu türküyü. Ali

Edirne'den bu türkünün ardından Balıkesir Dursun Bey'e geçelim. Son türkümüzü Hakan Ünal seslendirsin. Uzun Çarşı baştan başa.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Sizlere TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslenmiştik. Bilgehan Gödek'le hazırladı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

Toros'ların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Programı hazırlayan Yasemin Yılmaz, teknik yapımda Kasım Uzaktaş ve mikrofon başında ben Muhammed Kalem. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı güzel izleri, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşmaya geldik huzurlarınıza. Dinlemeye doyamadığınız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizde size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsünü Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Mersin yöresinden bir türkü. Aman Ayşem.

Hüseyin Turan'dan alınan bir türk, Hüseyin Turan'ı Musa Eroğlu'ndan alınan bir türküyle dinliyoruz. Yatamadım kasavetten, meraktan, aşk ateşi çıkmaz oldu yürekten.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Hale Gür'ü Muğla yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Adem kardeş dedim, geldim yanına, asıl kıydın benim tatlı canıma.

Ökkeş Eşkin'den alınan Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü sanatçımız Aysun Gültekin söylüyor. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu?

Sayın dinleyenler, sırada Malatya yöresinden bir türkü var. Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden. Şafkı vurur pencereden, bacadan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sayın dinleyenler, Şükür Odan programında sözü ve müziği Neşet Ertaş'a ait bir türkü Feryal Öney'in yorumuyla dinliyoruz. Yolcu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Hasan Hüseyin'den alınan Gaziantep yöresinden bir türküyü Nurullah Akçayır okuyor. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda?

Sayın dinleyenler, saatler 17.47'yi gösteriyor. Programımızda Aşık Mahsuni Şerif'i Merdo türküsüyle dinledik. Şimdi ise programımız Gülcan Kaya Aral'ın söylediği Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle devam ediyor. Seher Yeri Nazlı Yâre.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü bir potpuri Zeynep Başkan söylüyor. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde silah kazasında şehit olan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin naaşı memleketi Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Işıklı Köyü Camii'ndeki törenin ardından köy mezarlığına defnedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde silahsızlanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurtulmuş, resmi temaslar için bulunduğu İtalya'da Türk toplumuyla buluşmasında konuştu. Önümüzdeki günlerde mecliste grubu bulunan partilerin tamamının katılacağı bir izleme kurulunu oluşturacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkin olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'deki soruşturmada FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlandı.

açıklanıyor. MİT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurguladı. Tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlık sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Kosova'da barış ve güvenliğin sağlanması için görev yapan NATO Barış Gücü KFOR'da komuta değişimi yaşandı. Türkiye'nin bir yıldır yürüttüğü KFOR komutanlığı İtalya'ya devredildi. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü'nde bugün sözlüğümüzün sayfalarını zor zamanların umudu, darda kalanların sığınağı olan efsanevi bir isim için aralıyoruz. Hızır. Anadolu halk inancında ve kültüründe Hızır, ab-ı hayatı yani ölümsüzlük suyunu içmiş, zorda kalan her canlının imdadına yetişen mübarek bir derviştir. Ancak türkülerimizin ve deyişlerimizin içli dünyasında Hızır sadece bir halk efsanesi değil, doğrudan umudun, dayanışmanın ve bereketin simgesidir. Türkülerimizde Hızır dokunsun eline ya da yetiş Hızır dendiğinde çaresizliğin bittiği, dertlerin derman bulduğu o aydınlık an kastedilir. Ozanlarımız gurbette, darlıkta veya bir gönül yarasının ortasında kaldıklarında umutlarını hiç kaybetmez. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez diyerek yüreklerine su serperler. Hızır türkülerde Anadolu insanının tükenmeyen inancının en güzel simgesidir. Elazığ'ın Baskir ilçesine bağlı Şıh Hasan köyünden yükselen Hızır semağını dinleyelim şimdi hep birlikte. Kalktım, sefer ettim, Urum'dan Şam'a.

0: Öykü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan Türkü Akşamı programına başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz programa. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek ekip arkadaşlarım adına sesleneceğim. Size hazırladıkları birbirinden keyifli türküleri ikram edeceğim. Günün yorgunluğunu hafifletmektir niyetimiz, muradımız. Ümit ediyoruz ki program sonunda bizimle birlikte olanlar o vakte kadar huzur bulduklarını, o günlük telaşın üzerlerindeki olumsuz etkilerinden uzaklaştıklarını, rahatladıklarını hissederler. Gayemiz budur efendim. Bu gayeyle Faruk Yılmaz seslendirecek ilk türkümüzü. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek?

Okay Öztürk seslendiriyor Yozgat türküsünü. Nida Tüfekçi, Aysel Sezer'den almış türkümüzü. Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler.

Yılmaz İpek İdris Keskin'den derlemiş Nimet Bülbül ve Şahin Gültekin'in seslendireceği Aydın İncirliova türküsünü. Aman değirmancı değirmancı, kuzum değirmancı değirmancı, öğüt çavdarımı buğdayımım.

Elvan Erbaşı ve Mehmet Dört Kardeş sıra arkadaşları birer türkü seslendirdiler türkü akşamında. Hale Gül'le Antalya Finike'ye gidiyoruz. Cevat Uyanık derlemiş türkümüzü Hasan Çağrı'dan. Al devesi mor köşekli, emmim oğlu bol döşekli.

Orhan Akalmaz ve Olcay Köker birer türkü söyledi. Erol Köker'le devam edecek türkü akşamı, Arzu Arıkan eşlik edecek sanatçımıza. Artvin Şavşat'tan alınan bir türküyü söylüyor sanatçılar. İndim çayırı biçmeye, çayır incedir biçilmez, edalı yardan geçilmez.

Tuğrul Şan seslendirdi dinlediğimiz Samsun türküsünü. Reyhan Ediş ile Çukurova'ya gidiyoruz değerli dinleyiciler. Halil Atılgan, Necla Babacan Gen'den almış türküyü. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali Mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi?

Yöremiz bu kez Diyarbakır. Celal Güzel sesini kaynaklık edip Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü Kubat söylüyor. Fincanın etrafı yeşil at kolun boynumdan aşır.

Burhan Çeçen seslendiriyor Adıyaman türküsünü. Ezat Kabaklı Seyfettin Sucu'dan almış türküyü. Karadağ'ın bozyılanı gelir dolanı dolanı, yüz bin sene mahpus kalsam bulurum seni vuranım.

Esra Er ikinci seslendirdi. Türkü Akşamı programında dinlediğimiz Erzurum türküsünü. Nazlı Öksüz ve Musa Eroğlu Erzurum yöresinden bir başka türküyü birlikte söyleyecekler. Seyfettin Sığmaz repertuara kazandırmış Pınar Başı'ndan Bulanır, İner Ova'yı dolanır.

İlker Gökkaya ile devam ediyoruz. Yöremiz Elazığ. Nurettin Dadaloğlu yöre ekibinden almış türküyü. Pınar'ın başından ufak taş gelir. Sen ağlama, gözlerinden yaş gelir.

Türkü akşamında bu kez jüremiz Azerbaycan. Huşenk Azeroğlu kaynaklık etmiş. Nursaç Doğanış'ın seslendireceği türküye. Bu dağdan aşma olmaz, narıncı başma olmaz. Bir guru sözden ötürü yarınan savaşma olmaz.

Rüstem Avcı Eskişehir türküsünü seslendirecek. Dilek Yılmaz ve Ahmet Kızılok'tan Ali Fuat Aydın almış türkümüzü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar.

Gülşen Kutlu türkü akşamının son dakikalarında Neşet Ertaş'ın bir türküsünü söyleyecek. Beni eller gibi görme, sen benimsin ben seninim. Gel seni benden ayırma, sen benimsin ben seninim.

Türkü akşamında vakit veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizle mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın saat 18.10'u gösterdiğinde biz yeniden mikrofonda olacağız. Sizi de bekliyoruz. O ana kadar her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz program ekibi olarak. Celal Bakar seslendirecek veda türkümüzü. Hatay yöresinden alınmış Necmettin Melek kaynaklık ederken Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türküyü. Aman aman Bağdatlı yanağı baldan tattı. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Türküler sizin için ve İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği topluluğu sizlerle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili konuklarımız, bu programda yine ülkemizin çeşitli yörelerinden özenle seçilmiş türküler var. Türkü güzelliğini sizlerle yaşayacak, türkülerdeki tertemiz duyguları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki şefimiz rehber olacak. Alkışlarla Zafer Gündoğdu geliyor. Konserimiz Kırıkkale Keskin ve Kırşehir'den birbirine bağlı iki türküyle başlayacak. İlk türkümüz Hacı Taşan'dan derlenmiş ve bu türkü koromuzla gelecek mikrofonlarımıza. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı, yine nereden geliyorsun mahallenin yakışığı ve Kırşehir türkü.

Türkümüz Neşet Ertaş'tan konserimizin ilk solistini buluşturacak sizlerle. Suda balık oynuyor, kanım sana kaynıyor. Düştüm merhamet size, hiç halimden bilmiyor. Evet, bu türküde alkışlar Gülcan Kaya için. Alkışlar sizden, türküler bizden efendim.

Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde şu benim bahtımı kara yazmışlar. Erzincan'dan Yavuz Top'tan derlenen bu güzel türkü, Kayseri Sarız'dan Nesimi Çimen'den derlenen bir başka güzelliğe bağlanacak. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri, doğru gelir doğru gider mi yar? Hakkın emriyle çürüyen canlar, bin yıl yerde yatsa çürür mü yar? Bu türküyü sizlere koromuz sunacak sevgili dostlarımız. Erzincan türküsünü seslendirecek sanatçımız sesiyle ve sazıyla geliyor. Süleyman Yıldız'ı alkışlıyoruz. Ervah-ı Ezel'de levh-i kalemde şu benim bahtımı kara yazmışlar. Erzincan yöremizin bu türküsü Kayseri Sarız'dan Nesimi Çimen'den derlenen bir türküye bağlanacak. Ilgıt ılgıt esen seher yerleri, doğru gelir doğru gider mi yar? Hakkın emriyle çürüyen canlar, bin yıl yerde yatsa çürür mü yar? Sevgili dostlar, her iki türkümüz de Süleyman Yıldız derlemesi ve ilk türkü de Erzincan türküsünde sanatçımız sesiyle ve sazıyla geliyor huzurunuza. Süleyman Yıldız'ı alkışlıyoruz.

İki solist ve gönlümüzün, yüreğimizin sesi yine iki güzel türkü. Bir gün başım alır çıkar giderim. Bana dağlar olsun il deyu deyu. Ve pınarın başında destin varmış. Agız, senin benden ayrı dostun varmış. Alkışlar önce Beyhan Karslı ve ikinci türkü de Sevim Seçkin için.

Ne arzular, ne emeller var gurbetin içinde. Gurbetten sılaya, sıladan gurbete yazılan ne mektuplar, mektuplarda ne duygular. Yağmur getiren bulutlar gibi ne gözyaşları var, telde ve dilde inleyen nice güzel türküler. Sevgili dostlar,

Türkülerle şimdiki durağımız Eskişehir ve birbirine bağlı iki türkü. İlk türkümüz Cemal Karaelmas'tan, ikinci hareketli türkümüz Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan derlenmiş. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi. Ve kahveyi kavururlar, içmeden savururlar. Bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar. İki solisti alkışlayacağız yine bu bölümde. Önce Çimen İlter ve daha sonra Elvan Sevim geliyor.

Türküler sizin için. Ülkemizi türküler eşliğinde ve sizlerle gezmek güzel bir duygu sevgili dostlar. Ve işte yine iki türküyle konaklayacağımız Sivas'ın Şarkışla ilçesi. Kaynaklar Talibi Coşkun ve Aşık Veysel. Önce koromuz. Nasip olsa yine gitsem yaylaya. Doya doya baksam Suna Boylu'ya. Senin için yalvarayım Mevla'ya. Belki seni bana yazar Yaradan. Ve daha sonra Sivaslı bir sanatçımız sizlerle olacak. Dünyada tükenmez Murat varmış. Ne alanı gördüm ne Murat gördüm. Meşakkatin adın Murat koymuşlar. Dünyada ne bir lezzet ne bir tat gördüm. Bu türküde sanatçımız Ahmet Turan Şan.

Evet, Aşık Veysel'in Yüreğinin Sesiydi dinlediğimiz ikinci türkü. Dünyada tükenmez Murat varmış. Ve Veysel'in diyarından bir sanatçıydı Ahmet Turan Şan. Ve onu yalnız bırakmayan bir sanatçımız daha geldi yanına. Sevgili oğlu Onur Şan. Onu da teşekkürlerimizle alkışlıyoruz. Ve şimdi okuyacağımız, sunacağımız türküyü hanım seslerinden seçti sevgili şefimiz Zafer Gündoğdu. Ve onları gönülden alkışlıyoruz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sarardın, soldun? Sevdaya mı uğradın? Türkümüz Tokat'tan, Mihrican Bahar'dan derlenen bu güzel türkü hanım sanatçılarımız sunacak. Bağlı olarak da Emin Barın'dan derlenen yine hareketli bir Bolu türküsü gelecek. Kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden, bir armağan ver bana ben gurbete gitmeden. Türkümüz Bolu'dan, sanatçımız Bolulu Oğuz Doğan Cengiz bu güzel türküyü sizlerle birlikte okumak istiyor.

Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize de gülen var. Mehmet Şenses'ten bir Mehmet Özbek derlemesi. Bu türküyü koromuz sunacak efendim.

Zaman yine akıp geçti sevgili dostlar. Zamanla yarıştık ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Her son yeni bir başlangıçtır deriz her zaman. Yeni bir başlangıç, yeni türküler, yeni bir soluk, yeni bir güzellik. Hiç değişmeyen bir söylem şu ki, türküler sizin için. Konserimizin sonunda Ankara'mızın çok ünlü sözlü bir oyun havasını, Hüdayda havasını koromuz ve sizlerle birlikte söylemek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca icra edeceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı büyüklerimizi, arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Güzel bir program, güzel bir birliktelik değil mi abicim? Beraberiz
0: evet, şöyle
1: yine.
0: Şöyle bir saat kendinize bir saat ayırıp bizi dinleyin diyoruz. Türkülerle baş başa güzel bir akşam geçirelim diyoruz.
1: Evet kıymetli abicim, hiç sözü uzatmadan güzel yöremiz Sivas'a gidiyoruz. Zara'dan, Zaralı Halil Söyler'den alınan çok sevdiğim bir eser. Ezim ezim eziliyor yüreğim. Ardından Şanlıurfa Kısas Köyü'nden Gam Yüküne Tüccar Oldum Satarım adlı deyişi. Nerzani ben icra etmeye çalışacağım. Bugün programı ben açıyorum. İzninle abicim.
0: Ne demek ki, olur mu?
1: Teşekkür ederim.

0: Kıymetli Senem Akdemir ve birbirinden kıymetli, saygıdeğer saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Senem, gerçekten bu ezim ezimi bu hafta da okumuştuk değil mi?
1: Evet, Yurttan Sesler'de.
0: Evet, sen yakalıyorsun hemen, hiç bırakmıyorsun.
1: Evet abi, sen de öyle, ben de öyle. Öyle Yurttan Sesler'in öyle bir güzelliği var abi. Evet. Yani bildiğimiz eserleri de tekrar tekrar geçmemize vesile oluyor.
0: Evet, insan...
1: Bilmediğimiz eserleri de öğreniyoruz, çok kıymetli.
0: Çok
1: bu gelenek önemli. Hep sürsün, daim sürsün dilerim. İnşallah. Kıymetli abime, kıymetli üstadlara çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsınız. Şimdi senin o güzel sesinden bir şeyler, evet, dinlemek için sabırsızlanıyoruz.
0: Eyvallah. Ben de şimdi ilk Erzincan yöresinden Aşık Daimi ustamızdan alınan...
1: Çok güzel.
0: Hepimizin de çok iyi bildiği, çok da sevdiği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım. Ve çok ardından güzel. Da Hınıs'tan Hayriyet Temir Kalp'ten alınan bir Hınıs türküsü.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim. Üstadların da ellerine emeklerine
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok kıymetliydi, çok güzeldi.
2: Değerli arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet.
2: Evet Senem, böyle ben Kırşehirli olmama rağmen böyle Hınıs'a kadar gidiyorum. Sen Diyarbakırlı olmana rağmen buralara kadar geliyorsun.
1: Evet abi, yani aslında bu bir cüret değil.
2: Değil,
1: türküler
2: tamam.
1: Bizim.
2: Evet.
1: Bütün Türkiye, bütün yöreler bizim. Böyle dilimiz döndüğünce bence dile getirmemiz gerekiyor, okumamız, icra etmemiz
2: kesinlikle
1: gerekiyor.
2: Kesinlikle öyle.
1: Tabii ki bir iddia değil ama seviyorum ben böyle farklı yöreleri icra etmeyi.
2: Evet, bu birbirini... ülkenin türkülerini bilmek gerekiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Çok önemli. Onların belki ufacık bir sözünde bile bir hayatına bir örnek alacağı, bir felsefe edineceği bir söz karşısına çıkabiliyor insanın.
1: Derya Deniz, çok haklısın.
2: Evet.
1: Kesinlikle öyle abicim. Şimdi Sivas Divri yöresine gidiyoruz. Çok ben bugün, evet,
2: bugün
1: ne güzel
2: hep
1: ya.
2: Sivasçısın
1: Sivas,
2: sen.
1: Sivas,
2: güzel,
1: Urfa. Şimdi ilerleyen zamanlar, yani süreçlerde de yine bir Urfa Elazığ türküsü var. Böyle aslında çok uzaklaşmamışım ben yörelerden, değil mi abi?
2: Kendi yörene Urfa yakın, Sivas da
1: evet.
2: Bana yakın, işte böyle güzel idare ediyoruz böyle bir biraz
1: abi?
2: Oradan biraz buradan.
1: Evet, Nuri Üstünses'ten alınan bir Sivas türküsü, Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte dönderme.
2: Ay ay ay.
1: Yine benim gönlüm sendedir sende.
2: Sende.
1: Yıkıp hilal kaşın yere indirme. Yine senin aşkın candadır,
2: canda. Eyvallah.

0: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız. Senem ne güzel. Şu Sivas'a gittiğin zaman vallahi ben eriyorum ya.
1: Ben de öyle.
0: Vallahi benim

0: acayip böyle içimi ben parçalıyor yani. Ben gerçekten samimi söylüyorum.
1: Benim için de öyle.
0: Çok güzel bir yöre.
1: Evet.
0: Ağzına gönlüne
1: sağlık. Çok teşekkür ederim abi. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Eyvallah.
1: Hakikaten onların o güzel icrasıyla biz de burada duygulanıyoruz.
0: Değil mi?
1: Farklı bir nüans yakalıyoruz belki de.
0: Ne kadar etkiliyor insanı
1: değil çok, mi? Çok, çok, çok kıymetli. İyi yani, ki varsınız.
0: İyi ki varlar. Eyvallah. Efendim ben de yine memleketime bir gidiş yapayım şimdi.
1: Evet.
0: Gitmeden olmaz
1: ayıp olur. Bir eksik kaldı sanki değil
0: evet. Ayva turunç, narım var. Benim ahu zarım var. Hep derdinden ağlarım. Bir vefasız yarım var. Al elmayı, ver narı. Ağlarım zarı zarı. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü yar.
1: Ne güzel.
0: Neşet Ertaş ustadan alınan bu Kırşehir türküsünü seslendirmeye çalışalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğini gönlüne sağlık abi, ne güzel şenlendirdin bizi.
2: Eyvallah. Neşet Usta'nın birkaç farklı versiyonu var bu türkünün icrasında.
1: Evet.
2: Hepsi de birbirinden güzel. Her gerçekten çaldığında ayrı bir havayla çalıyor, ayrı bir ruhla çalıyor.
1: Evet.
2: Gerçekten çok güzel icra ettiği eserlerden bir tanesi. İlk zamanki okumaları, bu türkünün ilk okuması, ilk hali çok çok güzel zaten.
1: Evet,
2: zaten
1: evet.
2: Notaya da oradan alınmış.
1: Doğru. Yüreğine gönlüne sağlık. Vallahi çok güzeldi, çok keyifliydi. Şimdi ben Şanlıurfa yöresine gidiyorum. Bakır Yurtsever'den alınan bir eser.

0: Ser, tamburam rebab oldu, ciğerim kebap oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu.
1: Şey mi? Urfa'ya mı gidiyorsun?
0: Evet.
1: Ya bizim
0: Şiveyle
1: bir
0: birlikte gidiyoruz.
1: turşu bidonumuz var, götürebilir misin
0: Ciddi
1: Urfa'ya?
0: olamazsın ya. Başka bir şey verseydin abi, turşu bidonu. Olmadı. Kime gidecek?
1: Bir akrabamıza gidecek.
0: Urfa'da akrabanız mı
1: Müsait, arabanızda yer varsa bir bidon turşu hazır şu
0: var? Neyse, çok şey yapmayayım. Bu
1: an.
0: espriye başka esprilerle karşılık veremem. Evet. Hazır böyle
1: Biliyorsun
0: şenlenmişken.
1: biz halk müzikçilerin hani espri yapmaz. Hani özellikle TRT sanatçıların hani sanki hiçbir espri yapmıyormuş gibi. Hani hiç şaka yapmıyormuş gibi hiçbir öyle müzik tarafı yokmuş gibi
0: Tabii.
1: görünüyor ama öyle değil dostlar.
0: Sayende arka planımızı da
1: Aslında
0: gösterdik şu an.
1: görmek istiyorsanız Muzaffer Sarı Sözen stüdyosuna, Ankara Radyosu'na buyurun efendim.
0: Evet, böyle güzel bir anekdottu. Teşekkür ediyoruz
1: Rica
0: abi.
1: ederim, her zaman.
0: Sonrasında Elazığ yöresine gidiyoruz. Osman Ege ve Şükrü Canaydın'dan alınan Kar mı yağmış şu Harput'un başına adlı
1: Oy
0: iki
1: oy.
0: güzel eseri icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Elazığ'a da selam olsun.
0: Selamlar, sevgiler.

0: Senemcim, iyi ki varsın. Senem Akdemir'i dinliyorsunuz dostlar. Dinlediniz daha doğrusu.
1: Teşekkür ederim.
0: Kar mı yağmış şu Harput'un başına? Ha? Evet, ay, ne güzel bir türküdür ama değil mi?
1: Çok güzel, çok güzel.
0: O yöreyi o kadar güzel ifade eden bir türkü ki.
1: Kesinlikle öyle. Bir de abi türkü seni seyahat ettiriyor. Gidiyorsun yani o Harput. İşte kar mı yağmış şu Harput'un başına dediği zaman oradaki dağlara, oradaki tepelere gidiyorsun. Coğrafyayı yaşatıyor adeta.
0: Bizim turşuyu ne yaptın, götürdün mü?
1: Bilmiyorum, geçerken bıraktım, yukarıda bıraktım. Abi turşu falan hikaye. Eyvallah. Türkülerle. Yani çubuk turşusu mu? Olur bak, çubuk turşusuna okey.
0: Biliyorsun Ankara'nın Ayaş turşusu meşhur.
1: Çubuğun Ayaş
0: turşusu meşhur.
1: Evet.
0: Ayaş'ın domatesi meşhurdu.
1: Evet yani. Abi sen biraz karıştırdın bence.
0: Karıştırdım. Ama gene burada bir turşu olduğunu biliyorum en azından değil mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Çok acayip bir ilerleme olarak görüyorum ben bunu.
1: Estağfurullah. Bazen canlı yayında insan şey yapabiliyor. Evet abicim, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken senin o güzel sesinden iki eser mi dinliyoruz? İki eser dinliyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: İzmir'in o kadar güzel, o kadar naif bir türküsü var ki, mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı.
1: Çok severim.
0: Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı, uyan anam uyan gör neler oldu, Karıncalı dağ başı kan ile doldu.
1: Çok güzel bir.
0: Ardından da Ankara'dan bu kadar bahsetmişken Bahri İlhan ustamızdan, aslında Kırıkkale ama Kırıkkaleli Bahri İlhan ustamız ama Ankara yöresinden notaya geçmiş bir türkü, Enteresi Morumuş.
1: Evet. Arzu edersen abicim, bakıyorum süreye de, istersen kapanışımızı yapalım seninle güzel sesinden.
0: Tamam.
1: Bitirelim bence programımızı, çünkü 10 dakikamız kaldı o güzel eserler. Muhtemelen değil mi?
0: Yeter, merak etme, sıkıntı olmayacak. Tam 9 dakika içerisinde iki türkümüzü de güzel bir şekilde okuruz diye düşünüyoruz.
1: Harikasın. O zaman kapanışımızı yapalım arzu edersen. Kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: ben İsmail Altunsaray.
1: Sizlerleydik. Bağlamada orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tom Meister'imiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle, müzikle kalın.
0: Sağlıkla kalın.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yaren'in yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi Türkülerle Yaren'liğe başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, hepimizin bildiği yahut da hissettiği gibi yalnızlık ve anlam arayışı günümüzdeki modern zamanların insanının en büyük problemlerinden biridir. Özellikle müzisyen camiasında ve genç kuşakta görebildiğimiz ünlü olma dürtüsü, hayali, ancak burada bir iktidar olma, muktedir olma aslında insanın kendi özünden kaçarak kendisine ve insanlığa yabancılaşması ve bir nevi statü fetişizminin peşinde bir kariyerin adeta noktalanmaya çalışılmasından ibaret bir süreci bize anlatıyor. Sanatta büyüdükçe nefsin, egonun ya da hırsın küçülmesi gerekirken yahut da yolun yolcusu olmak, Tanpınar'ın deyişiyle bir kile buğdayın içerisinde bir tane olmak aslında varoluş nedenimizi doğru düzlem ya da temeller üzerine kurabilmek olan amacı çok iyi özetler. Dolayısıyla yalnızca tercihlerimizle değil, tercih etmediklerimizle de yaşam çizgimizi ve değerlerimizi belirleriz. Geleneğimize baktığımızda da geçtiğimiz ay kutlamış olduğumuz Ahilik Haftası neticesinde bir dönem esnaf teşkilatı olarak toplumsal yaşamda kendisini gösteren ama yalnızca insanların bir meslek öğrenmek olarak adlandırılamayacak bir yapılanmanın içerisinde aynı zamanda iyi insan olmanın

kişiliği ve toplum yaşamı içerisinde örnek olarak gösterilebilecek model bir insan yönetiminin amaçlandığı bir teşkilatlanma biçimidir. Şimdi dilerseniz bugünkü türkülerle yarenliğimize de ahilik geleneğini çok güzel anlatan bir eserle başlatalım. Sözler şöyle başlıyor değerli dinleyenlerimiz. Kerim Allah, aşk ehline müptelayım, neme lazım kar benim, malım mülküm yoktur ama kanaatim var benim. Hep birlikte Sabahat Akkiraz'ın Ahi adlı eserine kulak verelim.

Sabahattin Kiraz'ın yorumundan ahi, gelenek ve felsefesinin anlatıldığı o güzel eseri dinledik hep birlikte. Azerbaycan ellerine uzanıyoruz ve Sara Kadimova'nın yorumundan Pıçıldaşın Lepeler adlı eseri dinleyeceğiz. Bakü'de Hazar Denizi'ndeki rafineride çalışan, eşini uğurlayan Azerbaycan kadınının eşinin hasreti, kızına olan sevgi ve şefkatini dile getirdiği bu mahnıyı dilerseniz bu güzel sözleri şiir olarak da yineleyerek sizlere ulaştıralım. Pıçıldaşın lepeler, belki mene bir sözünüz var sizin. Üç gecedir benim ömür yoldaşım, buruk kazır kucağında denizin. Körpemizi yatırmışım indice, beşiğine ay nurunu sepeler. Sevgilimden haber verip gizlice. Hep birlikte Sara Kadimova'nın yorumundan dinliyoruz Pıçıldaşın Lepeler adlı mahnıyı.

Sara Kadimova yorumladığı Pıçıldaşın Lepeler adlı mahnıyı. Değerli dinleyenlerimiz, programlarımızda sıklıkla yer verdiğimiz varyantlaşma olgusu ve buna örnek olan türkülerde türkülere dair 3 tane örnek vereceğiz bugün de. Bunlardan ilki Aras Kenarı'nın İnce Dumanı. Aşık Veysel'in yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ardından Çoban Kaval Çalıyor adlı türküyü Aşık Feryadi Hafız Hakkı yorumlayacak. En son olarak da Adile Kurt Karatepe'nin yorumundan Saadettin Kaynağ'ın geleneksel ezgilerden yola çıkarak bestelemiş olduğu bir türkü örneğindeki Fırat Kenarı'nın İnce Dumanı adlı türküyü dinleyeceğiz. Şimdi dilerseniz mızıka çalındığı Düğün Mü Sandın türküsünün çok benzer ezgilerle şekillendirilmiş olduğu varyantı olan Aras Kenarı'nın İnce Dumanı ve ardından da Çoban Kaval Çalıyor adlı türküyü dinleyelim. Sonrasında da çok önemli bir Türk müziği bestekarı olan Saadettin Kaynağ'ın geleneksel ezgileri çeşitlendirerek yahut ezgisel yapısını daha da zenginleştirerek üretmiş olduğu Fırat Kenarı'nın İnce Dumanı adlı eseri dinleyelim.

Sırasıyla Aras kenarının ince dumanı, Çoban kaval çalıyor ve Fırat kenarının ince dumanı adlı eserleri dinledik. Ve bunların arasındaki ezgisel yapının benzerliğini vurgulamaya çalışmış olduğumuz sözlerimizde sanıyorum siz değerli dinleyicilerimizin de dikkatini bu noktaya ve bu olguya çekmişizdir diye düşünüyorum değerli dinleyenlerimiz. Evet, böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Teknik yapımda Hacı İbrahim Çelik. Efendim bugünkü konuğumuz Uşak ilinden yöre sanatçılarından, türkü yakıcılarımızdan mahalli sanatçı Mehmet Gündüz, bir emekli öğretmen. Merhabalar hocam.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hocam 4-5 yıl oldu sizinle bir program yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Tekrar birlikteyiz. Yine yaktığınız türküler var. Onlardan örnekler sunacaksınız bize. Hocam dilerseniz önce bir türkü dinleyelim.
1: Evet. Tamam.
0: Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Ne dinleyeceğiz ilk olarak efendim?
1: İlim Uşak Kazan Banaz türküsünü söyleyeyim.
0: Yine kendi türküsü. Evet. Tamam. Buyurun siz dinliyorsunuz.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Ne kadar güzel bir anlatım olmuş uşakla ilgili. Nefesinize sağlık, elinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Hocam zaten biliyordur dinleyicilerimiz, daha önce de programlar yaptık. Radyoda, TRT'de birçok eseriniz var, okunuyor. Yine de bir tanıyalım sizi, bir daha tanıyalım.
1: 1953 yılında Uşak vilayetinin Banaz kazasının Baltalı köyünde doğdum.

0: İlkokulu Baltalı köyünde bitirdikten sonra Uşak'ta ortaokulda devam ederken Avni Tuner isminde bir arkadaşımızdan beraber saz çalmaya başladım. Daha sonra 1980 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Matematik bölümünden mezun oldum. 92 yıllarında TRT sanatçısı Ümit Bekizay'la tanıştım. Ümit Bekizay hocamız, karşı karşı evimiz, Gül Gurusu Galbur'da, Karanfilin Yeğri'yi. Bunlar o zaman TRT'ye girdi. 2007 yılında Türkülerim ve Şiirlerim adlı şiir kitabımı yayınladım. 2012 yılında İngiltere Kaller Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde Türk Halk Müziği'ni tanıtma programına katıldım. 2012 yılında da emekli oldum. Daha sonra 2018 yılında da Kültür Bakanlığı'ndan mahalli sanatçı belgesi aldım.
1: Hocam bir türkü daha dinleyelim, sonra söyleşimize devam edelim. Ne var efendim sırada?
0: Şimdi sırada Karşı Karşı Evimiz ilk TRT'de okuduğum bir türkü.
1: Bir sevda türküsü.
0: Sevdadır.
1: Ne kadar güzel.

0: Efendim çok sağ olun, var olun. Hocam, türkülerle zaman ne kadar zaman ayırıyorsun günde?
1: Gününe göre değişiyor. Günde 1-2 saat bakıyoruz.
0: Oo,
1: İşte
0: harikasın.
1: yeni yeni derlemelerimiz var. Bestelerimiz var.
0: Hocam, gençlerden size gelip böyle bilginizden faydalanmak isteyen oluyor mu? Yeni sanatçı adaylarından.
1: Hocam genellikle üniversiteden gelen arkadaşlarımız var. Mesela Enes Kıyar diye bir arkadaşımız. Enes Kıyar yüksek lisansını yaparken Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde mesela bana geldi. Biz yardımcı olduk. Birkaç tane türkü verdim ben ona. Haydin Vah diye türkü mesela TRT'ye girdi. Yavuz Turgut arkadaşımız var gene. O da yüksek lisans yapıyordu. Ona da birkaç tane türkü verdim. Ondan da Davranla diye türkümüz geçti. Aynı zamanda 2007 yılında şiir kitabı olduğundan benim kendime ait bestelerim de var. Öğrencilere böylece yardımcı oluyoruz. Bazen kendi bestelerimizden, bazen de derlediğimiz türkülerle yardımcı oluyoruz gelenlere.
0: Ne güzel. Akademisyenler de müzikle ilgili okullardaki değil mi? Yüksek öğrenimdeki akademisyenler de gelip sizden
1: Evet.
0: bilgi alıyorlar,
1: Evet.
0: faydalanıyor. Ne kadar güzel.
1: Kültürümüzü yaşatmamız gerekiyor.
0: Evet. Hocam hangi türkü okuyacağız şimdi?
1: Ovaların sarısı.
0: Peki üstadım, türkü yine kendi yaktığınız bir türkü mü? Kendi eseriniz mi? Derleme mi?
1: Benim derleme bir türküm
0: Peki.
1: kuşağımıza ait.
0: Sizi dinliyoruz üstadım. Buyurun.

0: Efendim çok sağ olun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Hocam bir ekip var çalıştığınız değil mi? Bir koro var herhalde. Çaldığınız, meşk ettiğiniz değil mi?
1: Yaren odamız var bizim.
0: Evet.
1: Yaren odamızda işte 15 günde bir, yazları pek toplanma olmuyor da, kışın işte 15 günde bir ayda bir toplanıyoruz,
0: Rutin.
1: çalıyoruz, söylüyoruz.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: İçimizde söyleyenimiz de var, çalanımız da var.
0: Ne güzel.
1: Beraberce eğleniyoruz
0: Peki
1: zamanımızı.
0: hocam, yıllarca eğitmenlik yaptınız, öğretmenlik yaptınız, hocalık yaptınız, halk eğitimde de eğitmenlik
1: Evet.
0: yaptınız. Sizin gençliğinizdeki türkülerle gençlerin arası nasıldı? Bugün nasıl? Kıyasladığınızda neler görüyorsunuz o alanda? Yani türküler günümüzde gençler tarafından ne kadar dinleniyor, ne kadar söyleniyor?
1: İşte hocam en büyük eksikliğimiz bizim şimdi yabancı hayranlığı var. Kendi üzümüzü bırakıyoruz. Yabancı şarkıları gençler hevesleniyor. Beni de zaten bu üzüyor. Onun için kültürümüze önem vermemiz gerekiyor. Kültürümüze, gençlerimizi aşılamamız gerekiyor. Bilmiyorum, çok çalışmamız gerekiyor yani.
0: Peki hocam.

0: Ne dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
1: Ulan hocam ben şimdi 2024'te hacca gittim geldim.
0: Allah kabul etsin.
1: Şimdi geldikten sonra eş dost dedi ki ya sen sazı bırak falan, böyle sözler oldu, yazanlar oldu. Ben de onlara dedim ki ben çalmışsam kuru sazın suçu ne? Dedim yani bu sazın, bu ağaçtan yapılmış bir alet. Hani bunun bir suçu yok. Evet. Çalıyorsam ben çalıyorum. Suç da benim dedim yani arkadaşlara. Onlara bir cevap vereyim diyor şimdi sazına.
0: Türküyle bir cevap vereyim. Evet. Buyurun efendim, siz dinleyin.

0: namazı kıldın da kılma mı dedi. Zekatı verdin de verme mi dedi. Yetimi sevdin de sevme mi dedi. Ben çalmışsam kuru sazın suçu ne? Mehmet'im derdimi saza dökerim. Türklük ile imanımı överim. Gün gelir kefeni de giyerim. Ben çalmışsam kuru sazın suçu ne? Kuru sazın suçu ne?
1: Evet hocam, sağ olun, var olun. Güzel bir eser olmuş, güzel bir anlatım olmuş. Hocam, yörede, memlekette böyle özel gecelere, etkinliklere mutlaka gidiyorsunuz, davet ediyorlardır.
2: Tabii değil mi? Gidiyoruz hocam.
1: Orada da böyle kendi türkülerinizi okuyorsunuz herhalde genellikle, değil mi?
2: Evet,
0: ben hep kendi türkülerimi okuyorum hocam.
1: Fayda
0: arkadaşlar olsun. Da bunu istiyor zaten.
1: Evet.
0: Biraz ozanlığımız da var, onun için sahneyi dolduruyoruz yani.
1: Ne güzel hocam. Zaten kendinize münasırlığınız da var.
0: Evet.
1: Ne bunun için yani yöresellik de var. Yöre türkülerini tabii okuduğunuzda yöreselliğiniz de ön plana evet çıkıyor. Evet. Hocam ne var şimdi? Hangi türkü var?
0: Şimdi sırada kardeşimiz Mehmet Karadedeli'den beraber ak giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye bir tane de Karşıki Çeşme'nin mermer taşına TRT'ye yeni gönderdik biz bunları. İnşallah denetimden geçer. Bunları söylemek istiyorum.
1: Buyurun efendim, siz dinliyorsunuz.

0: Elinize sağlık, nefesinize sağlık hocam. Hocam bundan sonra plan var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz türkülerle ilgili? Mesela bir kayıt, bir albüm, bir şey yapmayı düşündünüz mü?
1: İzmir'de benim damat var.
0: Evet.
1: Ben dedi stüdyoyla görüştüm dedi. Gidip inşallah orada birkaç türkü söyleyeceğiz stüdyoda. Orada bir öyle planımız var. Bir de şimdi ikinci kitabımı hazırladım ben. İşte o kitabı da herhalde birkaç aya kadar inşallah onu da bastıracağız. Yani planımız bu.
0: Peki hocam, kolaylıklar diliyorum. Yine türkü dinleyelim sizden. Hangi türkü var sırada?
1: Karşıki çeşmenin mermer taşına.

0: Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler. Bugün yine renk kattınız programımıza.
1: Şey değil hocam, ne
0: O
1: demek?
0: güzel gülüşünüzle, güzel bakışınızla, güzel türkülerinizle sağ olun, var olun. Var mı son diyecekleriniz hocam?
1: Vallahi sizlerden biz memnunuz.
0: Çok sağ olun
1: Her
0: hocam.
1: zaman gelin. Bizlerim de sizlerin sayesinde TRT'de olsun, diğer kanallarda olsun. Böyle türkülerimi söylerse biz memnun oluyoruz hocam.
0: Sağ olun hocam. TRT
1: Çok.
0: Türkü sizleri bulur. Türkü üretmeye devam edin yeter ki. Çok sağ olun.
1: İnşallah.
0: Çok sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: hocam.
0: Son türkümüz hocam.
1: Son türkümüz TRT'de olan Gül Kurusu Kal Burada. Bu türkümüzü söyleyelim.
0: Çok teşekkürler hocam. Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Uşak ilinden Mehmet Gündüz hocamızdı. Emekli öğretmen Mehmet Gündüz hocamız, yöre sanatçılarının. Haftaya aynı gün, aynı saatte, başka bir mahalde, başka bir türkü yakıcıyla, başka bir mahlasla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Her makamda ayrı bir hikmet, her yörede ayrı bir lezzet var. Gece boyunca bu zenginliği birlikte tadacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Celal Bakar sizlerle. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

Gaziantep yöresinden türkümüz de İlker Gökkaya sizlerle. Keten gömlek giymiş ayna dizinde, çifte çifte benleri var yüzünde.

Muzaffer Sarı Sözen'in Salman Çoker ve Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsünü Ali Çakar sizler için yorumluyor. Allı durnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

Sevgili dinleyenler, programımız Sivas Türküsü ile devam ediyor. Medine Köseoğlu'na ait bu türküyü İhsan Öztürk derledi. Şerife Hatun mikrofonda. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

Kubilay Dökmetaş'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Malatya türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Değme tabip sızılıyor yaralarım. El değdikçe bozuluyor yaralarım.

Kaya Güven'in Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsüyle programımız devam ediyor değerli dinleyenler. Mehmet Erenler mikrofonda. Kalk gidelim deli gönül, bizi burada bilen yoktur. Halımızı arz etmeye yanımıza gelen yoktur.

Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsünü Ömer Şan'dan dinliyoruz. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Erzincan yöresinden bir türkü var. Beyhan Karslı mikrofonda. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyi.

Hüseyin Karatürk'e ait Isparta türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. İki bülbül konmuş dağlar başına, sal Allah'ım sal sılama varayım. Şahin yuva yapar kendi başına, sal Allah'ım sal sılama varayım.

İhsan Öztürk'ün Ali Çakmak'tan derlediği Çorum türküsünü Hayal Has söylüyor. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir.

Sevgili dinleyenler, programımızda sırada Malatya yöresinden bir türkü var. İhsan Öztürk, Kadir Akbaş'tan derledi bu türküyü. Hediye Karabağ söylüyor. Yüce dağdan bir yol iner, gelir dolanı dolanı. Bizim elin coşkun çayı, akar bulanı bulanı.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca icra edeceğimiz eserlerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı...

0: büyüklerimizi, arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Güzel bir program, güzel bir birliktelik değil mi abicim?
1: Evet,
0: Beraberiz
1: şöyle
0: yine.
1: bir saat kendinize bir saat ayırıp bizi dinleyin diyoruz. Türkülerle baş başa güzel bir akşam geçirelim diyoruz.
0: Evet kıymetli abicim, hiç sözü uzatmadan güzel yöremiz Sivas'a gidiyoruz. Zara'dan, Zaralı Halil Söyler'den alınan çok sevdiğim bir eser. Ezim ezim eziliyor yüreğim. Ardından Şanlıurfa Kısas Köyü'nden Gam Yüküne Tüccar Oldum Satarım adlı deyişi. Nacizane ben icra etmeye çalışacağım. Bugün programı ben açıyorum.
1: Dinliyoruz.
0: İzninle
1: Ne demek, olur mu?
0: abicim. Teşekkür ederim.

0: Kıymetli Senem Akdemir ve birbirinden kıymetli, saygıdeğer saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Senem, gerçekten bu Ezim Ezim'i bu hafta da okumuştuk değil mi?
1: Evet, Yurttan Sesler'de.
0: Evet, sen yakalıyorsun hemen, hiç bırakmıyorsun.
1: Evet abi, sen de öyle, ben de öyle. Öyle Yurttan Sesler'in öyle bir güzelliği var abi. Evet. Yani bildiğimiz eserleri de tekrar tekrar geçmemize vesile oluyor.
0: Evet, insan...
1: Bilmediğimiz eserleri de öğreniyoruz, çok kıymetli.
0: Çok
1: bu gelenek önemli. Hep sürsün, daim sürsün dilerim. İnşallah. Kıymetli abime, kıymetli üstadlara çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum.
0: İyi ki varsınız.
1: İyi ki varsınız. Şimdi senin o güzel sesinden bir şeyler, evet, dinlemek için sabırsızlanıyorum.
0: Eyvallah. Ben de şimdi ilk Erzincan yöresinden Aşık Daimi ustamızdan alınan, hepimizin de çok iyi bildiği, çok da sevdiği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım ve çok ardından güzel. Da Hınıs'tan Hayriyet Temir Kalp'ten alınan bir Hınıs türküsü Suda Balık Yan Gider.
1: Çok güzel iki eser. Eyvallah. Şimdiden yüreğine gönlüne sağlık abicim.
0: Eyvallah.

0: Aslında bu bir cüret değil.
1: Değil tabii.
0: Türküler bizim.
1: Evet.
0: Bütün Türkiye, bütün yöreler bizim. Böyle dilimiz döndüğünce bence dile getirmemiz gerekiyor, okumamız, icra etmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabii ki bir iddia değil ama seviyorum ben böyle farklı yöreleri icra etmeyi.
1: Evet, bu
0: Birbirini
1: ülkenin türkülerini bilmek gerekiyor.
0: kesinlikle.
1: Çok önemli. Onların belki ufacık bir sözünde bile bir hayatına bir örnek alacağı, bir felsefe edineceği bir söz karşısına çıkabiliyor insanın.
0: Derya Deniz, çok haklısın.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle abicim. Şimdi Sivas Divriği yöresine gidiyoruz. Çok ben bugün, evet, ne
1: Bugün
0: güzel
1: hep
0: ya, bayağı
1: Sivasçısın sen.
0: Sivas,
1: Güzel
0: Sivas,
1: valla.
0: Urfa. Şimdi ilerleyen zamanlar, yani süreçlerde de yine bir Urfa Elazığ türküsü var. Böyle aslında çok uzaklaşmamışım ben yörelerden, değil mi abi?
1: Kendi yörene Urfa yakın, Sivas da
0: Evet.
1: bana yakın, işte böyle güzel idare ediyoruz böyle
0: Değil mi
1: biraz
0: abi?
1: oradan biraz buradan.
0: Evet. Nuri Üstünses'ten alınan bir Sivas türküsü, Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte dönderme.
1: Ay ay ay.
0: Yine benim gönlüm sendedir
1: Sendedir
0: sende.
1: sende.
0: Yıkıp hilal kaşın yere indirme. Yine senin aşkın
1: Candadır
0: candadır
1: canda.
0: canda.
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine gönlüne sağlık kıymetli abicim. Üstadların da ellerine emeklerine
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok kıymetliydi, çok güzeldi.
2: Değerli arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
1: Evet.
2: Evet Senem, böyle ben Kırşehirli olmama rağmen böyle Hınıs'a kadar gidiyorum. Sen Diyarbakırlı olmana rağmen buralara kadar geliyorsun.
1: Evet abi, yani aslında...

0: Sevgili Senem Akdemir'e çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız. Senem ne güzel. Sivas'a gittiğin zaman vallahi ben eriyorum ya.
1: Ben de öyle.
0: Vallahi benim acayip böyle içimi parçalıyor ya. Yani. Gerçekten samimi söylüyorum.
1: Benim yani. İçin de öyle.
0: Çok güzel bir yöre.
1: Evet.
0: Ağzına gönlüne
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür İyi ederim varsın. Abi. Üstadların da ellerine, emeklerine sağlık.
0: Eyvallah.
1: Hakikaten onların o güzel icrasıyla biz de burada duygulanıyoruz.
0: Değil mi?
1: Farklı bir nüans yakalıyoruz belki de.
0: Ne kadar etkiliyor insanı değil
1: çok,
0: mi?
1: Çok, çok, çok kıymetli. İyi yani, ki varsınız.
0: İyi ki varlar. Eyvallah. Efendim ben de yine memleketime bir gidiş yapayım şimdi.
1: Evet.
0: Gitmeden olmaz
1: ayıp olur. Bir eksik kaldı sanki
0: değil mi? Evet. Ayva turunç narım var, benim ahu zarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarım var. Al elmayı ver narı, ağlarım zarı zarı. Tez günlerde gönderin o ahu gözlü yarı.
1: Ne güzel.
0: Neşet Ertaş ustadan alınan bu Kırşehir türküsünü seslendirmeye çalışalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abi, ne güzel şenlendirdiğimiz.
2: Eyvallah. Neşet Usta'nın birkaç farklı versiyonu var bu türkünün icrasında.
1: Evet.
2: Hepsi de birbirinden güzel. Her gerçekten çaldığında ayrı bir havayla çalıyor, ayrı bir ruhla çalıyor.
1: Evet.
2: Gerçekten çok güzel icra ettiği eserlerden bir tanesi. İlk zamanki okumaları, bu türkünün ilk okuması, ilk hali çok çok güzel zaten.
1: Evet,
2: zaten
1: evet.
2: Notaya da oradan alınmış.
1: Doğru. Yüreğine gönlüne sağlık. Eyvallah, vallahi çok güzeldi, çok keyifliydi. Şimdi ben Şanlıurfa yöresine gidiyorum. Bakır Yurtsever'den alınan bir eser. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu.
2: Şey mi? Urfa'ya mı gidiyorsun?
1: Evet evet.
2: Ya
1: şiveyle birlikte gidiyoruz.
2: Turşu bidonumuz var, götürebilir misin Urfa'ya?
1: Ciddi olamazsın ya. Başka bir şey verseydin abi, turşu bidonu. Olmadı. Kime gidecek?
2: Bir akrabamıza gidecek.
1: Urfa'da akrabamız mı?
2: Müsait var. Arabanızda yer varsa bir bidon turşu hazır şu an.
1: Neyse, çok şey yapmayayım. Bu espriye başka esprilerle karşılık verelim. Evet. Hazır böyle şenlenmişken.
2: Biz alt müzikçilerin hani espri yapmaz. Hani özellikle TRT sanatçıların hani sanki hiç bir espri yapmıyormuş gibi. Hani hiç şaka yapmıyormuş gibi, hiçbir öyle müzik tarafı yokmuş gibi tabii görünüyor ama öyle değil dostlar.
1: Sayende arka planımızı da gösterdik
2: aslında
1: şu an.
2: Aslında görmek istiyorsanız Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'na, Ankara Radyosu'na buyurun efendim.
1: Evet, böyle güzel bir anekdottu. Teşekkür ediyoruz
2: rica
1: abi.
2: Ederim,
1: sonrasında Elazığ yöresine gidiyoruz. Osman Ege ve Şükrü Can Aydın'dan alınan Kar mı yağmış şu harputun başına adlı iki güzel eseri icra etmeye çalışacağım abicim.
2: Elazığ'a da selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler.

0: Sevgili Senemciğim, iyi ki varsın. Senem Akdemir'i dinliyorsunuz dostlar. Dinlediniz daha doğrusu.
1: Teşekkür ederim.
0: Kar mı yağmış şu Harput'un başına? Ha? Ay, ne güzel bir türküdür ama, değil mi?
1: Çok güzel, çok güzel.
0: O yöreyi o kadar güzel ifade eden bir türkü ki.
1: Kesinlikle mi? Öyle. Bir daha bir türkü seni seyahat ettiriyor. Gidiyorsun yani o Harput. İşte kar mı yağmış Harput'un başına dediği zaman oradaki dağlara, oradaki tepelere gidiyorsun. Coğrafyayı yaşatıyor adeta.
0: Bizim turşuyu ne yaptın, götürdün mü?
1: Bilmiyorum, geçerken bıraktım, yukarıda bıraktım. Abi turşu falan hikaye. Eyvallah. Türkülerle. Yani çubuk turşusu mu? Olur bak, çubuk turşusuna okey.
0: Biliyorsun Ankara'nın Ayaş turşusu meşhur.
1: Çubuk.
0: Çubuğun turşusu meşhur.
1: Evet.
0: Ayaş'ın domatesi meşhurdur.
1: Evet abi, sen biraz karıştırdın bence.
0: Karıştırdım. Ama gene burada bir turşu olduğunu biliyorum en azından, değil mi?
1: Evet, çok güzel.
0: Çok acayip bir ilerleme olarak görüyorum ben bunu.
1: Estağfurullah. Bazen canlı yayında insan şey yapabiliyor. Evet abicim, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken senin o güzel sesinden iki eser mi dinliyoruz? İki eser dinliyoruz.
0: Evet. İzmir'in o kadar güzel, o kadar naif bir türküsü var ki, mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı gözümün yaşı.
1: Çok severim.
0: Çakırcalı'yı vurdular akşama karşı, uyan anam uyan gör neler oldu, Karıncalı dağbaşı kan ile doldu.
1: Çok güzel.
0: Ardından da Ankara'dan bu kadar bahsetmişken, Bahri İlhan ustamızdan, aslında Kırıkkale ama... Kırıkkaleli Bahri İlhan ustamız ama Ankara yöresinden notaya geçmiş bir türkü, Enteresi Moruş.
1: Evet, arzu edersen abicim, bakıyorum süreye de, istersen kapanışımızı yapalım senin o güzel sesinden.
0: Tamam.
1: Bitirelim bence programımızı, çünkü 10 dakikamız kaldı o güzel eserler. Hı hı. Muhtemelen, değil mi?
0: Yeter, merak etme, sıkıntı olmayacak. Tam 9 dakika içerisinde iki türkümüzü de güzel bir şekilde okuruz diye düşünüyoruz.
1: Harikasın. O zaman hiç kapanışımızı yapalım arzu edersen. Kıymetli dinleyicilerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve...
0: Ben İsmail Altunsaray.
1: Sizlerleydik. Bağlamada, orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemil Altun, klasik gitarda Mahir Bedel ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek hoşça kalın, afiyetle, müzikle kalın.
0: Sağlıkla kalın.

0: benim türküm.
1: Merhaba, benim adım Huriye Söner. Sivas'tan İstek'te bulunuyorum. Eşim Önder Söner'e hediye etmek için karşı kıyaylar göç. Katar katar bir türküsü rica ediyorum.